0: Lehalin ve fi kulli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: men inkata'a ilallah kefâhullâhu külle mü'netin ve rızakahu min haysu lâ yahtesib ve men inkata'a ilet dünya vekelehullâhu ileyhâ. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki men inkata'a ilallah, kim Allah'a yönelip kesilirse, kesilmek yani masivallah'tan kesilirse, Allah'tan gayriden yüz döndürüp Mevla'ya teveccüh ederse manasına burada, inkata'a kopmak, kesilmek manasına, ama yani gayrıdan kesiliyor da Allah'a yöneliyor. Allah'a teveccüh ediyor. Allah'ın yoluna giriyor. Kim böyle yaparsa, Allah'a yönelip de gayrıdan kesilir, vazgeçerse kefahullahu külle mü'netin, Allah her meşakkat ve sıkıntı ve dertte karşı ona yardım eder, kafi gelir. Yani Allah'a dayanan kulun yaveri haktır demek. Kim ona bağlanırsa, gayriden vazgeçip yüz döndürüp de Mevla'ya dönerse Allah ona kafi gelir, yeter. Eksik bırakmaz, açık bırakmaz, yardımsız bırakmaz, ortada koymaz, kendisine güvenen, bağlanan kulunu pişman etmez. Ona bağlanan pişman olmaz, mahrum kalmaz. Mü'ne, meşakkat, ağırlık, sıkıntı manasına. Her sıkıntısında, meşakkatinde, başına gelen ağır işte yardımcı olur Allah. Kefa, yeter demek yani, kafi gelir. Başkasına ihtiyaç hasıl olmaz, hacet kalmaz. Ve razakahu min haysu la yahtesib, o kulunu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah Allah, nereden geldi bunlar bak? Nereden gelecek? Sen Allah'a döndün, Allah sana ikram ediyor. Ummadığı yerden, nagah olacak yerde nagah açar ol perde. Naçar olacak yerde nagah açar ol perde. Naçar ne demek? Çaresiz, hiçbir çarem yok, mahvoldum, bittim artık dediği zaman, dur kulum ben varım, bir kapı açar, perdeyi açar, ummadığı yerden rızıklandırmak, maddi midesini doldurmak manasına da gelir. İn'am, ihsan etmek manasına da gelir. Yani ummadığı yerden ikramını ulaştırır ona. Hem karnını doyurur, hem gönlünü doyurur. Aksine وَمَنْ اِنْكَطَعَ اِلَتْ dünya, kim dünyaya kesilirse, yani bu sefer Allah'tan kesiliyor, vazgeçiyor, ahirete sırt çeviriyor da dünyaya teveccüh ediyor. İşini gücünü başka taraflardan kesiyor, bütün gücüyle toplamış bütün şeyini, kuvasını, imkanlarını dünyaya teveccüh etmiş. Aklı fikri dünya. Kim dünyaya böyle teveccüh ederse lekelehullahu ileyha. Sen dünyaya mı döndün? Hadi bakalım. Allah onu dünyaya terk ediverir. Bırakıverir, teslim eder. Sen dünyayı mı istedin? Terk ediverir Mevla dünyaya onu. Dünya ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Ne yapar? Yani Allah müsaade etmedikten sonra ne olur? Sanki Allah Teala Hazretlerinden yüz çeviren, dünyaya dönen kula, dünya, vay sen bana mı döndün, bana iltifat mı ettin, dur Allah'a karşı ben sana yardım edeyim mi der. Mümkün mü öyle bir şey? Perişan olur, ortada kalır, mahvolur. Demek bu hususta çok hadisler vardır, işin aslı da budur. Yani Allah'a döneceğiz, Allah'a teslim olacağız. Müslümanlık ne demek? Uzun boylu izahı bir tarafa bırak. Allah'a insanın teslim olması demek. Esleme, kendisini teslim etmesi demek. Aynı kökten geliyor kelime de zaten. Ben İslam oldum ne demek? Götürdüm kendimi, Allah'ın iradesine teslim ettim demek. Oğlum nereye gidiyorsun? Elinde çanta, bavulu hazırlamışsın, nereye gidiyorsun? Askere teslim olmaya gidiyorum. Askerlik şubesine gidiyorum, oradan beni alacak, efendim peşeye götürecek, artık askerim, tamam. Yani ona teslim oldum. Onun gibi yani, İslam ne demekmiş? Allah'ın iradesine teslim olmak. Ve zaten Allah'ın iradesinden başka bir şey mi hüküm sürüyor yeryüzünde? Hocam bu nasıl söz? Yani Allah'ın istediğinden gayrı şey mi oluyor? Allahu Teala Hazretleri istemese hiçbir şey olmaz. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir, Hakk'ın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir yaprak kıpırdamaz, çöp yerinden, saman çöpü yerinden oynamaz istemese Allah. Değil böyle daha büyük işler, saman çöpü yerinden oynayamaz. Rüzgar esiyor, oynuyor, oynayamaz. Hakk'ın emri müsaadesi olmazsa. Peki neden oluyor bu katiller, hırsızlıklar, ölümler, zulümler? Allahu Teala Hazretleri burayı imtihan dünyası yaratmış olduğu için eğriyi doğruyu insanlara bildirmiş ve serbest bırakmış. İmtihanda hoca gidip de talebenin başına dikilip de şöyle yap, böyle yapma, öyle yazma, böyle yaz der mi? Demez. Çocuklar, 2 saat imtihan müddeti verdim. Çıkartın kalemlerinizi, kağıtlarınızı, silgilerinizi. Arkadaşınızdan bir şey almak vermek yok. Önünüze eğilin, yazın kağıda. Ne yazarsa yazar. Ne olacak? Yanlış yazarsa hoca onu artık okuyacak, sonra okuyacak, değerlendirecek. Orada serbest o. İstediğini söyler. İstediğini yazar. Doğru yazarsa kazanır, eğri yazarsa kaybeder. Ondan. Yani bu dünya dar-ı imtihan olduğu için müsaade ediliyor. Ama her şey Allah'ın müsaadesiyle, verdiği imkanla oluyor ama her şeye rızası yok. Bak burası ince nokta. Her şeye rızası yok. Hırsızlık yapana da Allah dilese hırsızlığı yaptırmaz. Arsızlık yapana da Allah dilese arsızlığı yaptırmaz. Firavun, efendim Haman, Karun, efendim şunu bunu müsaade ediyor da ondan yapıyor. Ama rızası yok. Razı değil yaptığı şeye. Yanlış şeyi yapıyor. Şeytan demiş ki فَاَنْزِرْنِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ya Rabbi bana müsaade et. Onlar tekrar bağış olunacakları güne kadar ben şu kullarını aldatacağım. İmkan ver. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ Hadi al. Müsaade senin. Ne melanet yapacaksan yap. Şeytan da serbest bırakıldı. Yani şeytan da aldatmak için gelir vesveseyi verir. Fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs içeriden bir sürü şey. Herkese geliyor. Geçen gün bir dostumuz geldi, diyor ki hocam 2 günde 3 günde bir geliyor ama aklıma öyle fikirler geliyor ki söylemeye bile utanıyorum. Yani şeytan kışkırtıyor içeri. Dedim la havle ve la kuvvete illa billah de. Abdestine dikkat et, abdestsiz gezme. Demek ki dünyaya dönerse insan, dünyaya dönerse hiçbir şey elde edemez. Hiçbir şey elde edemez, mahvolur. Hocam elde edemez dedin ama adamın Büyükada'da köşkü var. Bahçesinde güller var. Duvarın üstünden sarkmış, pembe pembe, kırmızı kırmızı, mis gibi kokuyor. Ya bu dünya kime kalmış? Şu mezarlıkları görmüyor musun? Şu taşlar ne diyor insana? Görmüyor musun? Eyüp Sultan tarafına gitmedin mi? Halic'in sırtlarını görmedin mi? Mezar taşı dolu. Taşlar dikilmiş de insanlar sırt üstü yere gelmiş. İçeride toprak olmuş. Kemikleri ufalanmış. Sen de öyle olacaksın. Biz hariç miyiz yani? Bu kanunun dışında mıyız biz? Kimlerdi bunlar? Baksana dışarıda kavukları var kocaman. Mezar taşına da kavuğunu koymuşlar. Şu adamdı, bu mevkideydi. Yeniçeri ağası mıydı? Komutan mıydı? Asker miydi? Paşa mıydı? Efendim padişah mıydı? Herkes bir şeydi ama peygamber miydi? Peygamberler de gitmiş. Zaten kalmak mı istersin, gitmek mi istersin dese ahireti bilen insan şey yapar mı? Yani zorlanır mı? Mevlana ne demiş vefatı gecesine? Şebi aruz. Düğün bayram gecem. Düğün bayram gecesi. Bu dünyaya dönen isterse birazcık para pul sahibi olsun. Ne olacak? İsterse al, bütün dünya senin olsun. Kafirlere işte al şu kadar, bu kadar verdim. Verir. Ne olacak? Bu dünya fani, bu dünya gelip geçici. Bu dünyaya aldanırsa insan, bu dünyanın gülüne, sümbülüne, bülbülüne, efendim kelebeğine, çayırına, çimenine, zevkine, sazına, sözüne, eğlencesine, parasına, altınına, incisine aldanabilir insan. Süslü. Süslenmiştir. Aldatıcı bir tuzak gibi. Nasıl taneyi koyarlar tuzağın içine kuş gelsin diye. Her tuzak yeri kapatılır, tuzağın sağı solu belli edilmez. Gelir oraya da bir şeyi alacağım diye hop tuzağın içine düşer. Farenin yakalanması nedendir? İşte bir peynirden. Kuşun yakalanması nedendir? Bir taneden. efendim ceylanın şunun bunun yakalanması nedendir? Bir tutam ottan. İşte hepsini bir tuzakta yakalarlar.

onun da derdi suyla. Ah su gelse, aman su kesilmese, herkesin bir derdi var. Dertsiz insan yok. En büyük zenginler, bankerler, bilmem neler, şunlar bunlar. Böyle işte gelmiş. Bazen üzücü hadiseler olur, güzel. Bazen sıkıntılı hadiseler olur, üzülürüz. Herkes üzülür, üzülmeyen insan yok. Padişahlar üzülmez, böyle bir şey yok. Kraliçeler üzülmez, böyle bir şey yok. Dertsiz insan yok. Onun için Allah'a döneceğiz. Yani işin aslı bu da, bırakamıyoruz. Öksü otuna yapışmış kuş gibi bırakamıyoruz. Bir türlü gönlümüzden atamıyoruz. Birbirimizi yiyoruz bu iki paralık dünya için. Bırakıp gideceğiz. Bırakıp gideceğimiz dünya için birbirimizi yiyoruz. Ahireti unutuyoruz. Allah da müsaade etmiş yani böyle istediğini yapsın diye. Edepsizliği yapıyor da kul başıma da taş yağmadı. Devam. Devam edeyim diyor. Yani yap. Geçen gün ben şu kadar edepsizlik yaptım. Başıma yukarıdan taşlar yağmadı. Devam. İçkiye devam, kumara devam, hırsızlığa devam, arsızlığa devam, devam ediyor. Evet bakalım. Firavun da, Karun da, onlar sana misal olmadı mı? Lut kavmi misal olmadı mı? Lut kavmini helak etti. Lut gölünün içine batırdı Allah. Kimisine büyük fırtınalar gönderdi. Böyle efendim köklenen hurma dalları gibi söküp söküp evleri şeyleri alıp giden hurmalarla helak etti. Kimisini yerin dibine geçirdi. Kimisini suda gark etti Allah. Düşmanlarından sonunda intikam alır. Bu dünyada da gösterir, ahirette de gösterir. İki paralık zevki vardır, iki paralık bir hoş tarafı vardır. Burada asıl gaye Allah'a muti olmak, Allah'ın emirlerini tutmaktır. Hocam benim böyle derin işlere aklım ermez filan dersen, ermez ama bu hayat bir imtihan dünyası işte. Geçenlerden ibret almazsan iş olup bittikten sonra senin de başına ölüm geldiği zaman o zaman pişmanlık duyarsın. Tüh ne hoca söylemişti. Ha keşke öyle yapsaymıştım. Ama geçti artık bitti. Yani biz önceden ikaz ediyoruz. Yola işareti koymuşlar. Girme. Tehlike var burada diye. Girilmez. Ben girerim. Yol açık. Girersin ama öbür tarafı uçurum. Kayalardan aşağı yuvarlanacaksın. Ya ters yola girdiğin için karşıdan bir vasıta gelir, seni çiğner geçer, bir şey olur yani. Bu işaret boşuna konmamış ki, mutlaka bir arkasından bir zarar gelecek. Eğer pendi hıretmendan zicanu dil ne yavuzi, cihan an pend batelhi biyavuzet duraruzi. Eğer akıllı insanların nasihatlerini canı gönülden tutmazsan, dinlemezsen, öğrenmezsen, bu dünya sana o nasihatleri bir gün acılıkla öğretir. Ha, doğruymuş dersin ama iş işten geçer. Firavun bile pişman oldu. Bak hiç unutma ki Firavun bile öleceği zaman La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri ilah yoktur. Ben de La ilahe illallah diyorum. Ben de kabul ediyorum dedik. Çok münkir insanlar gördük. Çoklarının hayatları hakkında duyduk. Sonlarını duyduk. Bir tanesi var diyorlar ki, bizim arkadaşlar anlatıyorlardı, yalvarırmış çocuklar yanımdan gitmeyin ne olur diye yaşlandıktan sonra. Yani ziyaretine giderlermiş, yatsıdan sonra herkes evine gidecek, ödü patlarmış yalnız kalmaktan. Yani sen gençken ortalıkta dolaştın, inkar ettin, bak son zamanda nasıl ödün patlıyor. Bilmiyorsun ki çünkü ölümden sonraki hayatı gene sen inkar etmenle o gitmedi ki. Sen inkar ettin diye ahiret yok olmadı ki. Gözünü kapattın, güneş yok, güneş yok dedin ama güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyor. Başını kumun içine soktun sen. Son hayatların zehir oluyor. En son demine kadar zehir olmasa bile, zevk-i sefa içinde geçse bile Allah ahirette pişman edecek. O zaman çok büyük pişmanlık duyacaklar. En büyük pişmanlık şerrün nedameti yevmel kıyameti. En büyük pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. O zaman çare yok. Ama bu dünyada pişman olursan, hocam ama ben çok suçlar işledim, çok günahkarım, bildiğin gibi değil, anlatamam da sana, utanırım, çok fena benim halim. Olsun. Müslümanlık, küfürdeki, inkardaki, müşriklikteki bütün günahları siler. La ilahe illallah dedim, Müslüman olur insan. Tevbe de günahları siler. Tevbe edersin, Allah-u Teala Hazretleri, Erhamur Rahim'indir, Gafurdur, Rahim'dir, Tevvab'dır, affeder, mağfiret eder, bundan sonra dikkat edersen bağışlar. Ama iş işten geçmeden accilu bit tevbeti kablelmek, ölmezden evvel tevbeni acele et. Tam ölüm vakti gelince iş olmaz artık. Ölmeden evvel hemen tevbe et. Tevbe yarabbi, estağfirullahel azim ve etubu ileyh. Tevbe ettim ya Rabbi, şu andan itibaren iyi kulcağım olacağım. Yarına bırakayım, olmaz. Yarına kadar şeytan senin yanına gelir, aldatır seni.

0: Gel tevbe etme. Bu akşam da şu arkadaşlarla bir içki içten. İçkiyi içmiş, içmiş, içmiş. Dört arkadaşıyla beraber hop ölüme. Kullandığı araba kaza yapmış. Beraberce günahkar bir şekilde gittiler işte. Evet. Allah'a döneceğiz. Allah bize tevekkül nasip etsin. İman ile Allah'a hakkıyla teslim olmayı nasip etsin. Biz la ilahe illallah deyince güya teslim olduk ama içimiz teslim olmadı. Onun için insanın nefsinin Müslüman olması lazım diyorlar. Yani diliyle Müslüman oluyor da insan içi Müslüman olacak. İçi bir türlü Müslüman olmuyor. İçi kalıyor. İçini de Müslüman etmek için uğraşmak lazım. Nefsin başına küt küt küt küt vurmak lazım. Nefis sen ölmez misin? Öleni görmez misin? Yakasız gömlek biçilmiş, sen onu giymez misin? Bir gün giyecek. Ama anlatmak lazım, anlatmak lazım. Zikir lazım, ölümü düşündürmek lazım, zikrullah lazım ki düzelsin. Yani bunlar düzelsin diye yapılıyor. Düzelirse nasıl olur insan? Kısaca söyleyeyim, Mevlana gibi olur, Yunus Emre gibi olur, efendim İbrahim Hakkı Erzurumi gibi olur, efendim İsmail Hakkı Bursevi gibi olur. Yani herkesin, cihanın hayran kaldığı, Allah Allah ne kamil insanlar gelmiş geçmiş ya Rabbi diye hayran kaldığı, arkasından böyle asırlar geçtiği halde namı unutulmayan, sevgisi kesilmeyen insan olur. İnsan olur. İnsan olur, manevi bakımdan sultan olur. Onun için hep sultan lakabı vermişlerdir evliya Allah'a. Hacı Bayram Sultan, efendim bilmem ne Sultan diye böyle hep o tarzda şey yapmışlardır. Aşık Paşa. Paşalık mı yapmış? Hayır. İşte manevi mertebesinden dolayı. Evet, böyle. Allah bizi şu dünyanın fani lezzetlerine aldananlardan da etmesin. Süslüdür, aldatıcıdır. Bunu kabul ediyorum ama işte hadisler bildirmiş, ayetler bildirmiş. Dünya hayatının bir süs, bir zinet, bir övünme, boş bir şey olduğunu ayetler de bildirmiş. Allah ikaz etmiş bizi yani. Biz buraya aldanmayacağız. Burası nedir? Burası ahiretin mezrasıdır, tarlasıdır. Biz burada ekeceğiz, ahirette mahsulü alacağız. Burada hazırlık yapacağız, salih amel işleyeceğiz. Efendim iyi kul olacağız, ahirette cennetinin cemalini ihsan edecek Allah. Şu da var ki, Allah-u Teala Hazretleri mümin kulunu mahvetmiyor yani. Sen Müslüman oldun, efendim kırbaç altında hiç rahat yüzü görme demiyor. Gece gündüz daha rahat oluyor Müslüman yani. Müslüman olan bir aile daha huzurlu oluyor. Müslüman olan bir insan daha şen oluyor. Yani İslam dünya ve ahiret bakımından da yarıyor insan. Dünyası da iyi oluyor insan. Tertemiz oluyor, pak oluyor, kalbi temiz oluyor, kimseye bir kötülüğü yok. Komşularıyla başı dertte olmuyor. Ticareti helal oluyor. Müfettiş korkusu, polis korkusu olmuyor. Çünkü anlayacak hırsızlık, arsızlık, dolandırıcılık bir şey yok, kaçakçılık yok. Her bakımdan rahat oluyor insan. Yani dünyada da Allah gene İslam'ın büyük bir nimet olarak meyvelerini tattırıyor insan.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

hastalık sıhhat imtihandır. Zenginlik fakirlik imtihandır. Kuvvetlilik zayıflık imtihandır. Zalimlik mazlumluk, bunların hepsi insanoğlu içindir. Negatif durumlarda da eğer Allah'a güzel kul olmayı başarabilirsen imtihanı başarırsın. Yoksa efendim güzel günlerde, düğünde, dernekte, bayramda Müslüman, sıkıntılı günlerde yok ortada. Ya bizim bir adam vardı, nerede o? Yok, sıkıntılı günlerde ortada yok. Böyle şey olmaz. Düğünün her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair, hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyorum. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Allah'a hitap ediyor.

0: aleyküm ve sellem.
1: Yol bin azvan gumrakha hidayatlık Muhammed. Muhim tussa her kim gâk kifayatlık Muhammed. Abu Cehil bu lahabka siyasatlık Muhammed. Malamat nisabuni salamatlık Muhammed.

0: salatu ve sellem. Ya Muhammed Muhammed vessalatu ve sellem. Ya Muhammed Muhammed vessalatu ve sellem.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Günlük hayatımız biliyorsunuz güneşin doğuşu ve batışıyla başlayıp devam etmekte. Astronomik bir gök cismi olan güneşin günü aydınlatmaktan farklı olarak da namaz vakitlerini, ibadet vakitlerini oluşturduğunu biliyoruz. Ayın evrelerinin kameri ay başlarını oluşturduğunu biliyoruz. Ama büyük çoğunluğumuzun büyük şehirlerde yaşadığı bir zaman içerisinde şehir ışıklarından dolayı gökyüzündeki güzellikleri ve gök olayları doğru dürüst fark edemiyoruz. Oysa günlük hayatımızı düzenleyen takvim, ibadet hayatının farzlarından olan namaz, oruç ve haccın vakitleri ise tamamıyla gök cisimlerinin hareketine bağlı. Dolayısıyla da astronomi bilimi bir nevi aslında bizim günlük hayatımızı yönetip düzenlemekte. Elmalı Hamdi Yazır'ın söylediği gibi gök bilimi tahsili herkese farz kılınacak ilk derecedeki tahsillerden olamayacağı için buna karşılık senenin bazı mukaddes günlerinde Müslümanlara hilali aramayı öğretecek rasathaneler yaparak herkesin bu zevkleri tatması için teşviklerde bulunmak elbette daha güzeldir diyerek astronomi tahsilinin öneminden ve bu tahsili yapamayanların ise ne yapması gerektiğinden bahsetmiş üstad. Şimdi bizler tabii ki Türkiye'deki rasathaneler amatör astronomi faaliyetleriyle astronomi geceleri düzenleyerek vatandaşı buna çekmekle birlikte biz de özellikle Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilallerinin gözlemlerinin yapılmasında müftülüklerimizden yardım almaktayız ve müftülükler de bunun zamanı geldiğinde vatandaşa duyurarak katılımın sağlanmasına çaba göstermekte.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmaları

yaratandan münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا

0: Sallu aleyhi ve sellimu teslima.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle

0: Niyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehu'd-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallahü mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaül Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وعملا متقبلا.

0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra dinle, farkında ol.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbeti müttekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: أهل بيتي الرفقة إلا نفعهم ولا منعوا إلا ضر رواه البغوي أبو نعيم بن عساكر عن عبيد الله بن معمر قال البغوي فلا أعلم له غيره ولا قال غيره فلا نخفر.
3: Siz biri birinizi sevmedikten iman sahibi olamazsınız. Şimdi bizim şeyler, kardeşler bir olsunlar, işte fikir ayrılığı kardeşlere mani değildir, biz bir kardeşiz diye hedefler veriyorlar. Olur mu? La yettemi'an ezzıttan, la yettemi'an bir kaidedir, bozulmaz bu. İki zıt bir arada toplanmaz. Zıttan, la yettemi'an, suyla ateşi bir araya getiremediğin gibi, ya su ateşi söndürür, ya ateş suyu söndürür. İkisi bir arada olmaz bunların. Zıttan, la yettemi'an olunca, seninle ben nasıl kardeş olacak ya? Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Sen tutmuşsun başka yolu, ben tutmuşum Allah yolunu. Allah yolunla şeytan yolu bir olur mu? Nasıl kardeş olacağız birbirimizden biz? Allah hafifinizi affetsin. Tefrikat sana daniyesine affetsin. Evet, hep bir milletiz. Hep bir memlekette büyüdük. Hayır, yaşadık. Yaşamaktayız da ama insanların fikirleri çok değişti. O eski gün insanları da bugün bulmaktan mahrumuz. Binaenaleyh insanlar sapık fikirlere sapmış oldukları takdirde onlarla kardeşle geçinmek mümkün olmaz. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Ne kadar bağırırlarsa. Ya aradan o zıttı kaldırmak lazım. Bu nedir mani olan? Bunu kaldırmak lazım. Bunu kaldıramadıkça hepsi boş laftan ibaret. Onun için لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا birbirinizi sevmedikçe bunu cemildir. Yalnız benim seni sevmem bir kafi olmuyor iş. Hep birbirimizi sevmedikçe sahibi iman olamaz. Burada kemal iman vasıf olsa gerek. Zaten imanda da üstlerine bu kemaldir. Birbirinizi nasıl seveceksin? Can kardeşin gibi seveceksin. Öz kardeşin gibi seveceksin. Nasıl ashab-ı kiram birbirlerini sevdiler? Malım senin malın dedi. Evim senin evin dedi. Tarlan senin tarlan dedi. İstediğin gibi yaşadı. Bu kadar fedakarlık yapman kastı Müslüman. Ağzındaki lokmayı verecek derecede yani. Ama neden o? O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki toplanış, onun etrafındaki aşk, şer, İslam'a olan muhabbetin neticesi oluyor. Birisi Mekke'den gelmiş muhacir, birisi Medine'si yerli halk. Yerli halk gelen muhacire kolunu açtı, kanadını açtı, gel kardeşim dedi. İşte oda, işte ev, işte ambar, işte tarla, bahçe. Ne yaparsan dedi. Fakat bu muhacirin kısmı gelen Müslüman, bunlara tenezzül etmemeler. Malın mübarek olsun, işin mübarek olsun. Bize çarşıyı, pazarı gösterin, kafi dediler. Biz çarşıda, pazarda alışveriş eder, kendi karnımızı doyurabiliriz gibi bir büyüklükle gösterdiler orada. Çünkü kardeşlikte de yük olmak diye bir şey yoktur. Yani kardeşiz diye bak bana işte, böyle iş yok. Kardeşlikte yük almak lazım, yük vermek yok. Yükü alacaksın madde gücün yetiyorsa. Fakat başkasına yük olmak öyle şey olmaz. Çünkü muhabbete de vesikidir, manidir. Bir insana sırnaştığında yanaştın mıydı? Hep iki iki gün bakarlar ama sonra derler ki yeter artık. Bu yeter artık dedirtmemek için sen de elinden gelen fedakarlığı yapacaksın ki iki sevgi birbirlerine devam etmeyen sevginin de değil diyorsun. Bu sevgi sevgi sayılmaz. Sevgi kıyamete kadar gider. Hatta kıyamet gününde de kendisini gösterecekler. İki tane kardeşlere Hızır Rabbül Alem'e geliyorlar. Hesapları görülüyor. Birisinin günahı çok, atın bunu cehennem diyorlar. Ötekinin sevabı ol, atın bunu da cennete diyorlar. Ben götürün cennete. Cennete gidecek olan diyor ki ben gideceğim cennete. Ben cennete gideceğim ya Rabbi. Ya bu benim kardeşlerimi de affedersin, ya beni onun yanına yollarsın, cehenneme beraber gideriz, ya onu da bırakırsın, ben beraber cennete gideriz diyor. Kardeşlik burada olduğu gibi orada da olacak yani. Ama samimi kardeşlik olacak burada. Sen kendini gözünü alabilir misin, bundan beraber cehennemde yanma? Ya beni de at ya Rabbi cehenneme, bundan beraber yanayım, ya onu da affet, beraber gidelim cennete. Cennete bak yok, sen benden daha mı erhamsın? Hadi ikinizi bir tane cennete. Kardeş öyle olur. Yoksa bugün sevişmişiz. Parası varsa severler bugün insana. Gençliği varsa severler. Mevki varsa severler. Mevkiden düşünce, paradan da mahrum olunca, gençlik değerden gidince köpekleri mahrum olur derler ya burada. Allah'a buyurun. لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ Bak şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ اَلَا مَا تَحَابُّوا Şimdi sizin birbirinizi sevmenize vesile olacak şeye size delaleti değil mi? Siz bunun sebebiyle birbirinizi seveceksiniz. Bize bir para verirsen, ya menfaatımıza yarayan bir şeyi ikram edersen, dese ki sana şu evi bağışladım ben, 10 katlı bir apartman. Senin yok, bağışladım. O adam hani nasıl medyunu şükran olur mu? Ama Allah-u Teala'nın bize verdikleri nimetinin karşısında bu apartman kaç lira eder? Bir sakalın kılına değmez. Bir kıl kadar yerinden insan bir ağrı çıkıyor, bir civan çıkıyor, bir şey oluyor. Feryat-ı figanlar, ameliyatlar, bilmem neler, kıyametler kopuyor. Ne o yahu? Allah'a zekir. Dün kardeşin gözüne biraz şey gelmiş, perde gelmiş. Şaşırmış kardeş, hastane bırakmamış, dolaşmadık. Hangi doktoru daha mahir bu hususta diyerekten, bak insan nasıl bir şey aranıyor, gözüm için ben mahir olayım mı? Hangi doktor mahir diyor acaba bu işte? Bütün doktorları dolaşmış. Ve sen dininde hangisi bunun doğruyu diye hiç aradığın var mı? Dünyada arıyoruz da, din hususuna gelince, lakay. Cenab-ı Peygamber'in bize bir tavsiyesi var. Nedir? Esselam Zeynep. Buradakisi nereden? Bir, sabah şeriflerden ayrıldın, yok, günaydın, akşam aydın. Esselamu aleyküm, Peygamberin talimi. Kur'an'da da, fahayyû diyerekten Cenab-ı Allah, Celle ve Ala, selamı bize emrediyor. Karşındaki esselamu aleyküm değil mi? Ve aleykümüsselam, demekle beraber, ve rahmetullahi ve berekatü ilahe etmekle, muntahiyyenin en güzeli oluyor. Onun için ekselamı beynikim, siz aranızda birbirlerinize karşı içten gelen bir aşk ile selamu aleyküm kardeşim de. Ama selamı da lafta bırakma. Selam yalnız laftan ibaret değildir. Selamu aleyküm laftır. Söz ağzımdan çıkıyor ama manası geniş. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Esma-i Hüsna'dandır. Huvallahu lezî la ilahe illahu. Âlimül gayb-i ve şehâde ve rahmanur rahîm huvallâhu lezî lâ ilâhe illâhu ve hâlikul bâri'ül sabîr el melikül kuddûsüs selâm altıncı esma oluyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden Kur'an'da zikrettiği altıncısı ki selamette olmak istersen selam Allah-u Teala'ya mahkûsdur. Bu bütün ağrılardan uzak. Bütün noktanıklardan ağrıdır Cenab-ı Hak. Ona hiçbir nokta izafe etmez. Onun için Sübhanallah. Ben o Allah'a tesbih ederim ki bütün noktan sıfatlardan dinlenir. Ölüm gelmez. Haline hiçbir tegayyür gelmez. Evveli belli değil. Evveli yok, ahırı da yoktur. Daimi bir varlık. Sonra yerin, göğün, bütün mevcudatın halikidir. Mevcudatın içerisinde neler yaratılmışsa mikrobundan tut. Bilmediğimiz daha neler varsa hepsinin haliki Allah. Biz bugün mikrop diyerekten ödümüz kopuyor. Ufacık can, yüzümüzün göremediği bir canlı ispat ediyorlar saçımıza. Bu canlı bizim canımıza okuyor diyorlar. Canım benim gözümün göremediği bir canlının hoca benim kuvvetime karşı gelebilmesi mantıkımın dışında oluyor benim. Ben de bir yıllık kursa ederim. Nasıl oluyor da o canlının hakkından gelemiyorum ben? Kudretullah'ın hakkından gel bakalım işte. Allah Teala kudretini sana gösteriyor. Sana bir mahluk müsallat ettik. Adı mikrop. Ufacık bir şey, gel hakkından bakalım diyor. Hadi doktor, doktor, doktor, doktor, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, biri gelirken biri çıkar, vefat için. Onun için esselam, bütün afatlardan, bütün nekaisten, bütün eksikliklerden münezzeh olmaz, Allah-u Teala'ya mahsus. Yani sen de noktan sıfatlardan, afatlardan, efendim eksikliklerden veri ol kardeşim. Sana Allah noksanlık vermesin, afet vermesin, bela vermesin, mihnet meşakkat vermesin, dert bela vermesin, sağ ol, salim, afiyet üzerine yaşayasın. Ömrü olduğu müddet içerisinde. Eğersen kardeşine böyle bir dua yapıyorsun ve bu duanın arkasını da bunu da gözetmiyorsun. Allah kusurumu bağlasın. Onun için Cenab-ı Peygamber herkese selam beyniniz. Beyinlerinizde selamı ifşa ediniz. Hangi beyin? Bir arkadaşımız var. Bir camide var dedi. Gidelim orada ziyaret edelim dedi. Kendisi yüksek mühendis. Fakat bilgisi çok Arapça güzel dedi. Hadis çok bilir, Kur'an bilir, eser hafızdır. Vaaz ediyor. Kaçıncı vaaz demiş bilemem. Epey bir zamandan beri bu selam üzerinde vaaz ediyormuş. Bugün yine selamdan bahsetti. Esselamu ala Musa ve Harun, esselamu ala İsa, esselamu ala Musa. Bunların izahını yapıyoruz. Selam Allah'tan gelir. Allah'tan gelen selamı sen de aranda ifşa et. Bir selama 30 tane, 10, 20, 30 saat veriyoruz. Bir de böyle şefkat kanatları da açarsın. Kanat deyince mutlaka kapının kanadını anlama. Pencerenin kanadını anlama. Kanatlar çok şefkat kanadıdır. Annenin şefkat kanadı altında. Annenin şefkat kanadı işte etrafındakilerin acıma hislerinin insanda uyanması. Bu hislerin uyanması imana bağlı. İbrahim Hakkı Hazretleri her durumda. Kitabında çok güzel söylüyor. Az, az, hiç az uyuyor. Çok bunun şeysinde geniş tafsilatlar vermiş. Yalnız buğday ekmeğini yiyen adam katiyen hasta olmaz diyor. Ve biz kaç çeşit yemek yiyoruz. Ama onun için hepsi selama beyni gün şiddetli deliller gelir. Gelir ama ehli iman hepsini imanıyla katılır. İman hepsinden katı durur. Hiç korkmaz. Yok yağmurlar kesilmiş. Katiyen yağmur gelmiyor. Yerden hiçbir şey bitmiyor. Hiç sesim alsın. Allah bana kâfi der, Allah benim rızkımı verecek der, yine Allah'ın rızkını verir. Çünkü yerin altında yaşayan nice mahluklar vardır ki hepsi merzuk oluyor. Hepsinin rızkını Allah verir. Bir mermer getirmişler bize. Mermer nasılsa kırılmış, kırıldığı yerden bir kurt çıktı. Şöyle şu kadar olmuş. Mermerin içerisinde, mermerin içerisinde, o mermeri yiye yiye büyümüş, kocaman bir kurt olmuş. Mermer kırıldı ne hikmetse, oradan kurtlar çıktı dışarıya. Çok görülen tecrübeler içerisinde mevcuttur bunlar. Ağaçların içerisinde geçerlik öyle yetişirler. Havayı nereden alır, suyu nereden alır, nasıl yaşar Allah bilir. Ama yaşatan Allah yaşatıyor. Binaenaleyh senin yaşamak, mukaddes sesin için yaşamak, sana Cenab-ı Hak nereden rızkı verecekse verecek, seni yaşatır mısın? Onun için hiç üzülmez, hiç keder çekmez, gam çekmez. Allah'a teslim olmuş. Allah'ın var, der yeter. Binaenaleyh. Bu selamdan katıyen ayrılma tabii. Bak şimdi arkasına ne diyor Cenab-ı Peygamber? Vellezî nefsî biyedî. Cenab-ı Peygamber'in yemin tarzıdır. Nefsin yedi kudretine olan Allah'ın Celle ve Alâ'ya kaçan derim ki vallahu kaçan derim. Lâ tedhulûnel cennâ hattâ terâhamû. Siz cennete giremezsiniz hatta birbirlerinize acımadın. Eyvah! Eyvah. Bu acıma şefkat kanadından bahsettik ya ve taavunudan bahsettik ya taavun-i İslamiye çok hatta terahamu bak şimdi buna iyi dikkat edin. Merhamet sahibi olmak üzere bunun işin altına çıkamazsınız. Kâlu ya Resulallah Eshab-ı Kerim cevap veriyor. Ey ya Resulallah doğru çok güzel fakat küllüne rahim hep biz acıyoruz biz. Bak bizdeki şefkat merhamet kimde var? Kullina rahimin. Hepimiz merhamet sahibiyiz, şefkat sahibiyiz. Elimizden gelen fedakarlığı yaparız. Kaa. Cüya Peygamber bu. Kaa. İnnehu bu sizin merhamet dediğiniz terahim leyse bir rahmeti ehadikim. Sizin birinizin acıması kafi değil. Hepimizde çıkarsa bir her devirde bir tane efendi çıkmış. Çok merhametli. Evinde işte fukaraları yediriyor, içiriyor. Hususi merhametler kafi değil. Hususi merhametler çok elhamdülillah memleketleri eksik değildir. Çok merhamet sahipleri vardır. Çok su acıktır, ikramı yüzü boldur, vermesi boldur ama kafi değil. Ve lakin rahmetel anne. Anne umum. Elhamdülillahi Rabbül alemin. Sifat-ı milli. Her cihaz. Peki. Fira şeriba. Şimdi akıl demin tarif etti ki yukarıda. kendini menhiyattan çıkabilen aklı akıl derler. Kendini yasaklara karşı bağlamış, tutak ediyor, tutak ediyor. Seni o şeyler göndermiyor, diyor ki yasak günah.
4: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin, tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ormandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimettir. Kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur.
1: Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder.
0: Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.
1: Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur.
0: Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da. Akra dinliyorsunuz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 9 Haziran Salı sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir programa başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Öyleyse başlarken Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen kıymetli dinleyenlerimiz, değerli akradaşlarımız. Takvimler 23 Zilhicce 1447 sabahını da gösteriyor. Aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz, malumunuz bu ay yavaş yavaş tamamlamak üzere olduğumuz günler Hicri yılında nihayete ereceği günler anlamına geliyor. Yeni bir Hicri yılı karşılayacağımız kıymetli günler yaklaşıyor. Peki ne zaman? Hemen bakalım haberimize. 1448 yılı 15 Haziran Pazartesi başlıyor. Daha doğrusu 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle yeni yıl girmiş oluyor. 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Malumunuz Peygamber Efendimizin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlıyor Hicri takvim. Hicretin yani İslam döneminin başlangıcını da işaret ediyor bu. Tarihlerin belirlenmesi sorulduğunda Hazreti Ömer, İslami dönemin başlangıç noktasını Peygamber Aleyhisselam'ın hicretine dayandıracağız. Çünkü hicret hak ile batılı birbirinden ayıran şeydir demişlerdi ki tarihte de birçok hadise bu şekilde takvimlendirilmekte. Hicretten sonra şu zamanda, hicretin şu yılında gibi rakamsal ve tarihsel bilgilerle karşımıza çıkıyor. Aya ve gecelere mahsus olan ibadetler dünyanın her yerinde ve her şartta Hicri takvime göre ayarlanıyor ki bu notları şu anda Akremedya'daki bu özel paylaşımdan da aktarıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hem sosyal medya hesaplarımızda hem yayınlarımızda ve haberlerimizde de yaklaşan Hicri yılın önemine dair bilgileri aktarmayı, paylaşmayı sürdürüyoruz. Tabii yine malumunuz temel ibadetler, hac ibadeti, Ramazan orucu, 3 aylar, kandiller, mübarek gün ve geceler Hicri takvime yani ayın hareketlerine göre belirlendiği için Müslümanların önemli takip ettiği bir dönemi kapsıyor ve yeni Hicri yılda yaklaşıyor. Sizler için hazırladığımız özel içeriklerde yeni Hicri yılda Akra'da buluşacak değerli dinleyenlerimiz. Bu Hicri yılın yeni aylarından biri olan Safer ayında yani Muharrem ayının hemen akabindeki ayda iki önemli gün var. Bir Safer, Mehmet Sait Kotku hocamızın doğumlarının 133. yılı, 13 Zafer ise Mahmut Esat Gürçen hocalarımızın doğumlarının yıl dönümü 91. yılı. Bu vesileyle özel programlar yer alacak. Akra'da da sizlerle buluşacak. Bu programlardan biri de bir süredir hatırlattığımız üzere Elazığ'da gerçekleşecek doğuş İşrak ibadeti buluşması 27 Temmuz Pazartesi günü 04'te sabah namazıyla Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda başlamış olacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.meiji.org.tr adresinden ön kayıtlarını oluşturabilirler. Bu vesileyle Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gürçen hocalarımız için okunan hatimler ve dualarla ilgili bilgileri de akra@akra.media e-posta adresine gönderebilirsiniz. Hicri yılın emniyetine dair hazırladığımız özel seçkileri, programları, belgeselleri, söyleşileri ve sohbetleri sizler için derledik. Muhtelif zamanlarda yayına gelmekle beraber dilediğiniz her an Akra Medya'nın önerilerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Mesela Hicri yıl bölümüne tıkladığımızda bu yıla dair özel söyleşiler burada listelenmiş halde karşımıza çıkıyor değerli dinleyenlerimiz. Hemen yanı başında Hicri takvim belgesellerini görüyoruz. Takvimin önemi ve diğer takvimlerden farklılıklarına dair bilgileri özet halde bulacağınız kısa belgeseller sesli ve metinsel halleriyle bu bölümde yer buluyor. Bir diğer içerik tavsiyemiz kişisel hayat planı. Yeni Hicri yılda birlikte kişisel hayat planı oluşturmaya yönelik önerilerden oluşan programları da sizler için derledik. Bu programları da yine hazırladığımız bu özel listede, yani Akre Medya'nın önerilerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Yanı sıra Hicri yıl sohbetleri de bu seçkiler arasında bulunuyor.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler nerelerden ulaşmışlar programımıza. Şöyle bir göz atalım. Antalya'dan Göktürk Yalçın tüm arkadaşlara selam olsun diyor mesajında. Afyonkarahisar'dan Cennet Atalay hayırlı günler diliyor. Ahmet Mızrak Güngören'den ulaşmış. Ya Rabbi kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı ve bereketli eyle duasını iletmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Rukiye, Sadullah, Akif ve Atilla'dan selamlar diye bir mesaj geldi. Biz de selam edelim arkadaşlarımıza. Erzurum'dan Betül Hanım'ın mesajı yine programımıza ulaşan mesajlar arasında. Bir başka dinleyicimiz Denizli'den yazıyor. Muhammed Esat Kaçıkan tüm Akre çalışanlarına, Akre dostlarına hayırlı günler diliyoruz demiş. Samsun'dan Cemal Zorlu Bey'in mesajı ekranımıza düştü. Gören hayrı bereketi hepimizin, günün hayrı bereketi hepimizin üzerine olsun. Yeni hicri yılımız bereketlere, hayırlara vesile olsun mesajıyla ve duasıyla katılmış. Teşekkür ediyoruz Cemal Bey'e de. Bir başka dinleyicimiz de Ümmühan Kutay. Tüm arkadaşlara selam olsun diyor. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a. Filipinlere uzanalım. Şiddetli bir deprem yaşanmıştı dün ülkede. Sabah saatlerinde Filipinlerin güney kıyılarını yerel saatle 7.37'de vuran 7.8 büyüklüğündeki deprem açık denizde olmuştu. Ancak karada tabii yıkımlara yol açtı. Bölgeyi şiddetle sallayan ve insanları sokaklara döken depremde en az 30 can kaybı var. Çoğunluğu hasar gören binalarda olmak üzere 200'den fazla kişi de yaralandı. Sarsıntının ardından yakındaki kıyılara yer yer 1 metreye aşan tsunami dalgaları ulaştı. Bazı binalar çökerken altyapı zarar gördü. Tsunami kıyı köylerinde hasara neden oldu. Komşu Malezya'da da güçlü şekilde hissedilen depremin ardından Endonezya, Palau ve Japonya'nın güneyinde daha küçük dalgalar ölçüldü. Filipinli yetkililer 7.8'lik depremin ardından gelen açı sarsıntıların hasarlı binaları yıkabileceğini belirterek halka hasarlı yapılara girmeme çağrısında bulundu. Filipinler bir Güneydoğu Asya ülkesi, irili ufaklı 7000 dolayında ada ve adacıktan oluşuyor. Okyanus çevresindeki sismik fay hatlarının oluşturduğu Pasifik Ateş Çemberi'ndeki bölümdeki konumu nedeniyle ülke sık sık depremler ve volkanik patlamalarla karşı karşıya kalıyor. Tıpkı komşu ülkeleri olan Endonezya gibi Filipinler'de bu konumu sebebiyle volkanik patlamalar ve depremlerin etkisi altında kalabiliyor. İngiltere'ye uzanalım. Çocukları müstehcen içerikten korumalı başlıklı haberde şu notlar var. Sosyal ağ sitelerindeki güvenlik problemlerine karşı ülkeler harekete geçmeye devam ediyor. Birçok ülkede ardı ardına getirilen 16 yaş altına sosyal medya yasaklamasından sonra devletler yeni önerileri gündeme taşıdı. Dün başlayan 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda da gündem özellikle çocukları sosyal ağlardaki her türlü saldırıdan korumanın yolları oldu. İngiltere Başbakanı Starmer'ın müstehcenlik çıkışı yankı buldu. Etkinlikte konuşan Starmer, teknoloji şirketlerinden çocukların müstehcen içeriklere erişimini engellemek için harekete geçmelerini istediğini, aksi takdirde şirketleri yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme getirileceğini söyledi. İngiltere teknoloji şirketlerinden müstehcen görsellerin önlenmesi için cihaz kontrolleri getirmesini istiyor.

LGS yaklaşıyor. Önce bu hafta sonu liselere geçiş sistemi ve sonrasındaki haftada yükseköğretim kurumları sınavları var. Sınavlar öncesinde uzmanlar, eğitimciler, öğrencilerin hem psikolojik hem de fiziksel hazırlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Doçent Doktor Saadettin Burak Açıkel, sınav öncesinde belirli düzeyde kaygının doğal olduğunu ancak günlük yaşamı etkileyen yoğun kaygı durumlarında uzman desteğine başvurulması gerektiğini belirtiyor. Kaygının kontrol altına alınabilmesi için nefes egzersizlerinin faydalı olabileceğini ifade ederek öğrencilerin daha önce girdikleri deneme sınavlarındaki başarılı deneyimlerini hatırlamalarının da özgüvenlerini artırabileceğini belirtiyor. Sınav öncesindeki günlerde ekran kullanımının azaltılmasını tavsiye eden Açıkel, özellikle uyku saatlerine yakın telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının sınırlandırılmasının daha kaliteli bir uyku ve daha iyi bir sınav performansı için de elbette önemli olduğunu hatırlatıyor. Bahis ve kumar tuzağına dikkat. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Kürtegin Ögel, sanal kumarın Türkiye'de hızla yayılan bir bağımlılık türü olduğunu söyledi. Kumarın artık yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, özellikle internet üzerinden erişilen platformların gençler için ciddi bir risk oluşturduğunu kaydetti. Sanal kumarın yeni nesil için en önemli bağımlılık alanlarından biri haline geldiğini ifade eden Ögel, gençlerin hızlı para kazanma isteği nedeniyle bu sistemlerin hedef haline geldiğini, bu sistemlerin kazanç vaadinin büyük ölçüde yanıltıcı olduğunu belirterek, düzenli para kazanmanın mümkün olmadığına dikkat çekti. Kumara bir kez başlayan bireylerin bırakmakta zorlandığını, kazanan kişilerin dahi kayıplarını geri kazanma umuduyla oyuna devam ettiğini ve asıl tuzağın burada başladığını söyleyen Ögel, kayıpları telafi etme beklentisinin bağımlılığı derinleştiren en önemli faktör olduğunu vurguluyor. Hava sıcaklığı artarken bugünlerde nemle beraberinde gelebilecek orman yangınlarına dikkat. Yaz aylarında etkisini artırması beklenen aşırı sıcaklık.

Ve yangınlar konusunda dikkatli olunması çağrısını yapan Profesör Doktor Levent Kurnaz, özellikle Temmuz ayının sonlarından itibaren Türkiye'de çok yüksek sıcaklık değerleri beklendiğini söyledi. Yüksek sıcakların günlerce etkili olabileceğini ifade eden Kurnaz, asıl tehlikenin sıcaklıkla beraber artan nem oranı olduğunu vurguladı. Yüksek sıcaklık ve nemin özellikle diğer yandan yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için ciddi sağlık riskini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Orman yangınlarının büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu dile getiren Kurnaz, toplumda farkındalığın artırılması ve afet gönüllerinin yaygınlaştırılması gerektiğini de aktardı.

Yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında da artış yaşanıyor. Özellikle kırsal alanlarda zaman geçiren vatandaşları uyaran enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Doktor Fatih Yıldız, kene ısırıklarının basit bir cilt problemi olarak görünmemesi gerektiğini belirterek, yanlış müdahalenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti. Kenelerin insan vücudunda belirli bölgelere yerleşmeyi tercih ettiğini dile getiren Yıldız, keneler genellikle derinin daha ince ve nemli olduğu kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası, göbek çevresi ve saçlı deri gibi bölgelere tutunmakta, dedi. Kene tutunmasını takip eden günlerde bazı belirtilerin ortaya çıkabileceğini vurgulayan Yıldız, kene yapışmasını takip eden 10-14 günlük süre içerisinde yüksek ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal karın ağrısı, vücutta döküntü veya morluklarla burun ve diş eti kanamaları görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır, dedi. Kene çıkarılırken yapılan yanlış uygulamaların hastalık bulaşma riskini artırabileceğini de değinen Yıldız, kenenin üzerine kolonya, gaz yağı, aseton veya deterjan dökülmemeli. Bu tür uygulamalar kenenin taşıdığı mikropları insan vücuduna kusmasına neden olabilir. Ayrıca kenenin üzerine sigara basılması, ateş tutulması, çıplak elle ezilmesi veya patlatılması da mikrobun insana bulaşma riskini artırıyor uyarısında bulundu. Kene fark edildiğinde mümkün olan en kısa sürede çıkarılması gerekiyor. Ne kadar erken çıkarılırsa hastalık bulaşma riski de o kadar azalır. Tedbiren sağlık kuruluşlarında ince uçlu cımbız veya özel kene çıkarma aparatları ile alınmalı. Zorunlu durumlarda ise çıplak elle temas edilmeden, kene ezilip parçalanmadan çıkarılmaya çalışılmalı. Sonrasında bölge sabunlu suyla yıkanmalı ve uygun şekilde temizlenmeli. Uyarılarında bulunuyor ki hakikaten önemli. Geçtiğimiz haftalarda da yine kene tutunmasının sebep olduğu hastalıklar sebebiyle can kayıpları gündeme gelmişti, gelmeye devam ediyor. Biz de bu konuyu ayrıntılarıyla Sağlık Saat Afiyet programımızda işledik. Geçen hafta yayına geldi. Bu programı tekraren Akremedya'da önerilerimiz bölümünde bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Bakalım kimler ulaşmışlar programımıza. Yeni hicri yılımızı, gelecek günleri şimdiden inşallah arkadaşlarımıza gönül huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle diyor. Necla Hanım Karabük'ten ulaştığı mesajıyla hayırlı bereketli sabahlar ve işler Firdevs Hanım yazmış. Teşekkür ediyoruz. Cafer Yılmaz hayırlı sabahlar Ankara'dan tüm arkadaşlarımıza selamlar diyor. İletmiş olduk. Osmaniye Kadirli'den Halil İbrahim Gökkaya yaklaşan 1448 Hicri yılımızın tüm arkadaşlara İslam alemine huzur, sağlık, afiyet getirmesini hep birlikte hak yolda nice güzelliklere erişmeyi dilerim demiş. Biz de amin diyerek eşlik edelim bu güzel duaya ve mesaja. Akremedya ailesine selamlar. Bu hafta tüm Türkiye adeta duhalandı. Kalpler birleşti, eller uzandı ve muazzam iyilik hareketi hamdolsun nihayete erdi. Niyetten teslimata kadar her bir emanet tam da adına yakışır şekilde hak için hakkıyla yerine ulaştırıldı diyor. Hüseyin Yılmaz Bey Kahramanmaraş'tan yazmış bu mesajı. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nun Türkiye ayağında dağıtımlar tamamlanmıştı hafta sonu. Buna dikkat çekmiş dinleyicimizde. Biz de geçtiğimiz hafta özel bir röportajla ayrıntıları paylaşmıştık sizlerle. Devam edeceğiz.

Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude. Dünyanın işleri beyhudedir beyhude. Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude.

0: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Efendim 8:55 oldu saatlerimiz. Biz de şimdi bu bölümde yol durumuyla alakalı son bilgileri öğrenelim ve paylaşalım. Bunun için de muhabirimiz Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhabalar.
4: Merhabalar Yekta Bey, hayırlı sabahlar.
3: Hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. Bize yoldan yol durumuna dair bilgileri paylaşır mısın? Nedir şu anda İstanbulluların yaşadığı trafiğin son durumu?
4: Evet, şu an içinde de bulunduğumuz aktif trafikten bahsedecek olursak %63 seviyelerinde seyrediyor. Avrupa yakasında bu durum %58 iken Anadolu yakasında %72 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle de Maltepe'den sonra Kozyatağı'na kadar ciddi bir trafik var. Yine Beykoz bölgesi, Ataşehir bölgesi yoğun bir trafikte karşı karşıya. Köprü olarak da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çok yoğun bir trafikte mücadele ediyor diyebiliriz. Anadolu yakasından Arzu yakasına geçişte. Ve yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Anadolu yakasından Arzu yakasına geçişte bağlantı noktasında trafikle beraber diyebiliriz. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinde her iki geçiş noktası için de müsait ve açık diyebiliriz. Önemli bazı duyuruları paylaşacak olursak D100 Haramidere Ambarlı yönünde sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi. Beraberinde D100 Avcılar Hacı Şerif yönü yine sağ şerit trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya da ekipler sevk edildi. Yine D100 Haliç yan köprü otaksılar yönünde sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı diyebiliriz. Bununla birlikte daha dikkatli sürmeyi hatırlatabiliriz.
3: Pekala, %63 dedin ama Anadolu yakasında %70'leri aşan bir trafik söz konusu. Dediğin gibi ve tabii bunun da sebebi olarak birkaç noktadaki çalışma ve bazı önemli durumlarda etki ediyor muhakkak. Başka ekleyeceğin notlar var mı çalışma yapılan güzergahlara ilişkin?
4: Tabii tam otoyolu İznik Doğu Kavşağı, Sapanca Kavşağı bölgelerinde bir üst yapı onarım çalışması sebebiyle burada bir yol daralması var diyebiliriz. Ekipler burada kontrollü bir şekilde trafik akışını sağlıyorlar. Yine tam otoyolunda Hendek Kavşağı, Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle burada trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor diyebiliriz. Ve beraberinde İzmir-Aydın otoyolunda da hastane köprüsü üst yapı derz onarımı sebebiyle burada yine kontrollü bir geçiş sağlanıyor diyebiliriz.
3: Teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. İyi çalışmalar, kolaylıklar ve hatta size de hayırlı yolculuklar diliyoruz o halde.
4: Teşekkür ederiz. İstanbul'dan son olarak yine %63 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak trafik bültenini burada sonlandırıyoruz. Hayırlı yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Evet, İstanbul ve diğer çalışma yapılan güzergahlara dair uyarıları ve son notları aktardı Büşra Hanım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Kıymetli Akra dinleyenleri diyor Arife Koca Hanım Efendi. Teşekkür ediyoruz. Erciyes'in başı dumanlı demiş Osman Bey oradan gönderdiği fotoğraflarla da. Teşekkür ediyoruz. Efendim bir başka dinleyicimiz Ersoy Özbek ulaşmış. Allah'ım beni bağışla, tevbemi kabul eyle. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve merhamet edensin. Duasıyla günümüz hayırlı olsun, hayırlı sabahlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Onlara da devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya.
2: Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün Akremedya'dan bir dosya haberi paylaşacağız. Amerika'da Müslüman olmak. Müslüman topluluklar bugünün Amerika'sında tıpkı diğer topluluklar gibi doğal bir parçası haline gelmiş durumda. Camiler aktif kullanılıyor, helal ürünler market raflarında bulunabiliyor, sokaklarda duyulan selamlaşmalar artık yadırganmıyor. Zamanda biraz geriye bakılacak olursa, Müslümanların Amerika'daki geçmişi sanılandan daha eskiye dayanmakta. Tarihçiler Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ilk Müslümanların 14. yüzyılda bir kısmının Afrika'nın batısından, bir kısmının ise İspanya'dan ayrılan Mağribilerin olabileceği yönünde iddiada bulunmakta. 16. yüzyılda ise İstefan adlı Müslüman bir rehberin bugünkü Arizona ve New Mexico'ya kadar ulaştığı kaydedilmekte. Amerika'ya yerleşen bu ilk Müslüman gruplar içerisinde en dikkat çekici grup Afrika kökenli Müslümanlardı. Georgia'da Sapelo Adası'nda yaşayan Bilal-i Muhammed ve ailesi Arapça dua ve ibadetlerini nesiller boyu sürdürerek bu mirasın en bilinen temsilcilerinden biri oldu. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren Suriye ve Lübnan'dan gelen göçmenlerle Amerika'daki Müslüman topluluklarda yeni bir dönem başladı. Ohio ve Michigan gibi Orta Batı eyaletlerine yerleşen bu topluluklar hem iş hayatına katıldı hem de ilk camileri inşa etmeye başladı. Ayrıca 1915'te Maine'in Biddeford şehrinde açılan mescit, Amerika'da kayıtları geçmiş en eski Müslüman ibadet yerlerinden biri olarak tarihte yerini aldı. 20. yüzyılın ortalarında ise Afro-Amerikan toplumunda İslami bir canlanma belirginleşti. 1950'lerden sonra gelen yeni göç dalgalarıyla İslami topluluklar daha da çeşitlendi. Bugün Amerika'da yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşıyor ve bunun %42'sini ABD doğumlular oluşturuyor. Müslümanların yoğun olarak bulundukları eyaletlerin başında New York, Kaliforniya, Illinois ve New Jersey gelmekte. Nüfus genç, 4'te biri 18 ila 24 yaş aralığında. Müslümanlar meslek alanlarında da oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Yaklaşık %10'u mühendislik ve bilgi teknolojisi alanlarında, %8'i ise tıp ve sağlık sektöründe çalışmakta. Amerika'da yaklaşık 50 bin Müslüman doktor bulunuyor. Bu sayı, ülke genelindeki hekimlerin yaklaşık %5'ine denk gelmekte. Eğitim seviyesi de ortalamanın üzerinde. Topluluğun neredeyse yarısı üniversite mezunu veya daha yüksek bir dereceye sahip. Ülke genelinde 2700'ün üzerinde cami ve yaklaşık 300 İslami okul bulunmakta. Bu okullarda 50 binden fazla öğrenci eğitim görmekte. Camilerin büyük bir bölümü hafta sonu çocuklara yönelik dersler düzenlemekte. Ayrıca Müslüman topluluğun kurduğu din eğitimi veren yüksek okullar ve lisans düzeyinde eğitim sunan üniversitelerde faaliyet göstermekte. Amerika'da Müslüman olmak artık farklı ya da dikkat çekici bir durum olmanın sınırlarını aştı. Ülkenin birçok bölgesinde camiler, helal marketler ve Müslüman topluluklar gündelik hayatın olağan parçaları. Bir zamanlar cuma namazı kılacak yer bulmakta zorlanan göçmenler bugün kendi mahallelerinde ibadet ediyor, alışverişini yapıyor ve çocuklarını hafta sonu Kur'an kurslarına gönderebiliyor. Camiler Amerika'daki Müslümanların hayatında sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda sosyal bir merkez işlevi görmekte. Toplum dayanışması, sivil katılım, eğitim ve yardımlaşma faaliyetlerinin çoğu bu merkezlerden yürütülmekte. Birçok cami, bulunduğu bölgedeki hastane, okul, polis merkezi gibi yerel kurumlarla işbirliği yaparak çevrede yaşayanlara çeşitli destek ve eğitim hizmetleri sunmakta. Böylece camiler hem Müslüman toplumun hem de genel yerel halkın hayatına doğrudan dokunan bir rol üstleniyor. Helal gıdaya erişim de kolaylaştı. Eskiden uzak mesafelere giderek alışveriş yapan aileler, bugün kendi mahalle marketlerinde bile helal ürün bulabiliyor. Göçmen nüfusu arttıkça talep de yükseldi. Böylece hem farklı ülkelerin ürünlerini satan küçük dükkanların sayısı arttı, hem de büyük market zincirleri raflarına helal sertifikalı ürünler ekledi. Restoranlar menülerine helal seçenekler koymaya başladı. Helal seçenek tabelaları şehir

Yerlerin sıradan bir görünümü haline geldi. Ülkede Müslüman kimliği artık toplumun tanıdığı ve saygı duyduğu bir gerçeklik. Muhammed Ali gibi spor ve kamusal alanda cesur duruş sergileyen isimler bu görünürlüğü arttırdı. Bugünse bu kimlik spor, akademi, siyaset ve iş hayatında doğal bir yer edinmiş durumda. Yerel yöneticilerden kongre üyelerine kadar farklı seviyelerde Müslüman politikacılar artık Amerikan siyasetinin görünür bir parçası. Birçok şehirde Ramazan ve Kurban Bayramı resmi takvimlerde yer almaya başladı. Bazı bölgelerde okullar bu günlerde tatil ediliyor ve belediyeler bayramlaşma programları düzenliyor. Amerika'da doğup büyüyen yeni kuşak Müslümanlar kimliklerini iki ayrı kültür arasında değil, iç içe geçmiş bir yapıda yaşamakta. Üniversite kampüslerinde Ramazan iftarları düzenleyen öğrenciler, başörtülü genç kadınlar, hafta sonu çocuklara ders veren gönüllüler ve toplumsal projelerde yer alan gençler. Hepsi inançlarını günlük hayatın doğal akışı içinde sürdürmekte. Amerika tarih boyunca farklı kökenden gelen insanların oluşturduğu bir ülke oldu. Bugün artık Müslümanlar da bu çeşitliliğin kalıcı bir parçası durumunda. Artık yeni gelenler değiller. İş yerinde, okulda, sokakta, hayatın içinde varlıklarını belli ediyorlar. Camileri, marketleri, okulları ve mahalleleriyle Müslümanların Amerika'daki varlığı artık yerleşik bir gerçek haline gelmiş durumda. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bugün Akremedya'da yer alan bir dosya haberi paylaştık. Amerika'da Müslüman olmak başlığıyla sayfada göz atabilirsiniz.

0: Efendim, diğer sıradaki haberimiz şu başlığı taşıyor. Çocuklarınız bırakın sıkılsınlar. Her istediği yapıldığı için can sıkıntısının ne olduğunu bilmeyen çocuk boş zamanda ne yapacağını şaşırıyor. Renkli ve hızlı dijital dünya yalnızca yetişkinleri değil çocukları da etkisi altına alıyor. Doğduğu günden bu yana sürekli teknolojik uyarana maruz kalan çocuklar, boş anlarında yine dijitalin birbirinden farklı içeriklerine sarılıyor. Bunun yanı sıra aileler de onların boş kalmasına ve canlarının sıkılmasına pek fırsat tanımıyor. Oysa can sıkıntısı yaşayacak çocukların bu zaman diliminde yeni düşünceler, farklı çözümler üretebildiğine dikkat çeken öğretmenler bu konuda şunları söylüyor. Çocuklar boş kalmayı pek istemiyor. Genelde evde olan, sokakta, parkta, bahçede oynamayan çocuklar sürekli kendilerini meşgul edecek bir aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve bunu ailelerinden talep ediyor. Çocuklar kendi başlarına bir oyun kurup oynayamıyor. Hatta bu durum eve kapanılan süreden sonra daha da arttı. Ebeveynler bu süreçte çocukları meşgul tutabilmek adına önlerine hep bir aktivite ya da dijital uyaranla çıktı. Bunun yerine onlara "Çocuğum hadi sen de burada kendi başına biraz oyalan" demediler. Çocuklar sanal medya ve dijital oyunlarla büyüdükleri için sürekli bir uyarana ihtiyaç duyuyor. Kendi akıllarını ve yeteneklerini kullanarak farklı bir aktivite üretme konusunda yetersiz kalıyorlar. Haliyle oyunda kuramıyorlar. Günümüz çocuklarının hepsi birer prenses ve prens. Bu nedenle akranlarıyla ortak bir oyun oynayacakları zaman hep kendi istediklerinin olmasını istiyorlar. Özellikle 5-6 yaş grubuyla 1, 2 ve 3. sınıflarda bunu gözlemliyoruz. Ayrıca her istediği yapılan ya da boş bırakılmayan çocuk, okulda ders esnasında konuşmak için izin alması ya da öğretmeniyle bir araya gelebilmek için sıra beklemesi gerekince problem oluşuyor. Velilere sıkılmak iyidir diyoruz. Yine de veliler çocukların sıkılmalarına fırsat vermiyor. Bu da onların geliştirici yönlerini köreltiyor uyarısında bulundu. Evet, önemli. Devam edelim mesajlarınızla programımıza. Değerli dinleyenlerimiz, sabahın hayrı bereketi Allah'ın ihsanı ikramı tüm arkadaşların üzerine olsun. Kırıkkale'de uzun ve yağmurlu bir bahardan sonra sıcaklar bastırdı. Allah akıbetimize hayır eylesin, şükrümüz daim olsun diyor Hilmi Akgün Bey mesajında. Yusuf Şabaş Adıyaman'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Bir dinleyicimiz de burada uzun süredir dinleyemiyorduk ama yeniden çekmeye başladı. Sema Çekiç Hanım, Akre'ye kavuştuğum için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ederim demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir yöneliş anı, her yeni yıl zaman akıyor. Kalpler asıl dosta yaklaşıyor. Tazelenen niyetlerle, umutla ve tevekkülle 1 Muharrem 1448 Hicri yılımız arkadaşlarımıza hayırlara, dostluklara, berekete vesile olsun temennisiyle diyor Saim Bey de mesajında. Bir başka dinleyicimiz de Seher Karanım Efendi Osmaniye'den ulaşan ve mesajlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel dualarla, mesajlarla yayınımıza katılan tüm arkadaşlarımıza.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı, çok bulutlu. Bazı birkaç noktalarda yağışlar görülebilir. İç Ege'de, Batı Akdeniz'de, Toroslar'da, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da lokal sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara'da Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33,

0: Kars 20, Erzurum ve Van 23, Malatya 30 ve son olarak Güneydoğu'da ise Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları. Akra'da bugün.
0: Pekala, bugün Akra'da hangi programlar var derseniz hatırlatalım hemen. Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşan, alimlerin önemi ve vasıflarını anlatacak 9.30'da. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve konularına ilişkin bilgilerin yer aldığı En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da yayına geliyor. Sevilen eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de sizlerle olacak. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından 50'lik okulu programımızı dinleyebilirsiniz. Eşler arası güven duygusu, açık ve şeffaf ilişki bugünkü programın konusu. Saat 15'te Hadisler Deryası var, Allah'a yönelmek konusuyla. Edebiyatımızda Kur'an kısaları 16.30'da yayına geliyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam anlatılacak. Konuklarıyla Ses Söz Sanat 17.10'da. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotka hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Şehir İstanbul 22'de, Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili dinleyiciler, hepinize mutlu günler dilerim. Allah'a bizlere imkan olarak bahşettiği fırsatlar ve nimetler, sayısız sonsuz lütuflar sebebiyle hamdü senalar ederiz. Bu hafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimlerle ilgili hadis-i şeriflerini okumayı düşündüm. Birisini okuyarak başlayalım. Tabii yine efendim ravisi Hazreti Ali Efendimiz olunca ben ayrı bir sevinç duyuyorum. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadisleri rivayet etmekten özel bir zevk ve şevk duyuyorum. Çünkü ülkemizde Hazreti Ali Efendimiz'i seven çeşitli dini anlayışlardaki kardeşlerimiz var. O bakımdan onlar da Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifi duyunca demek ki bunu Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş diye özel olarak ilgi duyacaklar, dikkatleri artacak ve daha candan belki kabul edecekler diye düşünüyorum. Efendim, o bakımdan Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ilk hadis-i şerifin mübarek metnini okuyalım bu aşk ve şevk ile. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el ulema'u mesabihul ardı ve hulefâül enbiyâ'i ve vereseti ve veresetül enbiyâ. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Tabi rivayetler ravilerin ağızlarıyla, çalışmalarıyla oluyor. Efendim, Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz'in ifadelerini şöyle çevirebiliriz güzel Türkçemize. El ulema mesabihul art. Alimler yeryüzünün nur kaynaklarıdır, kandilleridir, ışık kaynaklarıdır, lambalarıdır. Biliyorsunuz alim kelimesi ulema diye cemi yapılıyor, Arapçada çoğul yapılıyor. Tabii alimun diye de çoğul yapılabilir. El ulema'u yani bilgisiyle belli bir sıfat kazanmış, belli bir makama sahip olmuş, oturmuş, bilgi sahibi, bilgi sıfatını unvan olarak kazanmış kimseler, alimler. Alimler yeryüzünün nur kaynaklarıdır, ışık kaynaklarıdır diyor Peygamber Efendimiz. Çok önemli, güzel bir benzetme. Hakikaten nasıl karanlıkları ışıklar aydınlatırsa, lambalar, kandiller efendim aydınlatırsa, projektörler aydınlatırsa ışığının kuvvetine göre, alimlerin de tabii ilminin genişliğine göre etrafı aydınlatma meziyetleri, sıfatları vardır. Alimler yeryüzünün kandilleridir, lambalarıdır, projektörleridir. Karanlıkları aydınlatırlar, insanları karanlıklardan kurtarırlar. İnsanların gidecekleri yolu onlara gösterirler. Yanlış yere basmamalarını, çukura düşmemelerini, uçuruma yuvarlanmamalarını, efendim ne yapacaklarını şaşırmamalarını sağlarlar. Karanlıkta efendim hiçbir yeri görmeden amaçsız, gayesiz, perişan durumda kalmamalarını sağlarlar. Çok güzel. Bu birinci sıfatı Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde efendim alimlere verilen birinci sıfat bu. İkinci sıfatı ve hulefâil enbiya. Peygamberlerin halifeleri, yani peygamberlerin makamlarını onlardan sonra efendim devam ettiren, o makamlardaki görevleri yapan, yapmaya devam eden, peygamberlerin görevlerini sürdüren mübarek insanlardır. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Hulefai Raşidin ümmetin başında idareci oldular. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-i Murtaza, Abdullah İbni Zübeyir gibi Rıdvanullah aleyhim ecmain büyük sahabiler Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin başında vazife gördüler, İslam'ı yaydılar, ordulara komuta ettiler, Dini konularda efendim yöneticilik yaptılar, yol gösterici oldular. Allah onların şefaatlerine nail eylesin. Zaten çoğu hali hayatlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından cennetlik oldukları müjdelenmiş, tescil edilmiş, belgelenmiş kimselerdi. Alimlerin de böyle peygamberlerin halifeleri olması, yani o makama ondan sonra geçen kimseler olması çok önemli. Tabii alimler peygamber değildir. Efendim, Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Hatemül Enbiya ve Hatemül Rusuldür. Kendisine kitap indirilen peygamberlerin, kendisine kitap indirilmemiş olup eski peygamberlerin şeriatını devam ettiren Enbiya'nın ve mürsellerin, resullerin hepsinin sonuncusudur. Ondan sonra men la nebiyye ba'dehu, kendisinden sonra bir peygamber gelmesi bahis konusu değildir. Ahir zaman peygamberidir. Dünyanın sonuna kadar peygamberliği, hükmü, devresi, efendim nurlu çağı, asr-ı saadeti, efendim devri Muhammedisi devam edecek. Ondan sonra tabii halifeleri, yani o makamda ümmete hizmet eden insanlar kimler oluyorlar? Efendim, alimler oluyorlar. Bu çok önemli. Alimler için çok kıymetli bir sıfat bu da. Ve veraseti ve benim varislerimdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz varis bir insanın vefatından sonra onun sahip olduğu mala mülke efendim hissesi nispetinde sahip olan kimse, miras yoluyla kendisine intikal ettiği kadarıyla yüzde kaç intikal edecekse onlara sahip olan kimse demek. Peygamber Efendimizin arkada büyük bir mal bırakmadı zaten. Efendim hakiki malı, efendim hazineleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ulumu diniyedir, manevi ilimlerdir, Kur'an ilimleridir, efendim takva yolunun, ihsan yolunun incelikleridir. İşte bütün o inceliklere, hadis-i şeriflerle tarif edilen, efendim dini bilgilere sahip olan alimler, efendim Peygamber Efendimizin varisleri oluyor. İlimde ne kadar ileri gitmişse mirastaki hissesi de o kadar çok olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel manevi ilimlerine onun istediği veçhile varis olanlardan eylesin. Bu çok güzel bir ikinci sıfat. Peygamberlerin halifeleri oluyor, alimler bir de varisleri oluyorlar. Ve veresetül enbiya, öteki peygamberlerin de varisleridir. Biliyorsunuz bütün peygamberler Allah'ın yeryüzüne görevli olarak gönderdiği insanlar da biz Müslümanlar bir bütün içinde meseleyi çok güzel görüyoruz. Başkaları gibi yarım yamalak görmüyoruz. Birisini kabul edip ötekisini reddetme durumunda değiliz çok şükür elhamdülillah. Hazreti İsa'yı da seviyoruz, başımızın tacı biliyoruz. Efendim çoluk çocuğumuza onun ismini verebiliyoruz. Hazreti Musa'yı da seviyoruz, İbrahim'i de seviyoruz. Adem'i de Nuh'u da efendim cümle ismini bildiğimiz peygamberleri seviyoruz, bilmediklerimize hürmet ediyoruz. Onların hepsinin varisi oluyor alimler. Ne mutlu, hepimiz olabilirsek alim olalım. Çocuklarımızı alim yetiştirebilirsek alim yetiştirmeye çalışalım. Buradaki sıfatlardan sonra efendim ikinci bir hadisi şerifle devam etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u Veresetü'l-Enbiya yuhibbuhum ehlü's sema ve testağfiru lehumul hitanu fil bahri izâ mâtu ilâ yevmil kıyâme. Bu hadis-i şerifte de yine alimler peygamberlerin varisleridir diye ilk cümlecik hadis-i şerifin başı böyle. Alimler peygamberlerin varisleridir. İlim mirasının, peygamberlik bilgilerinin, din bilgilerinin efendim varisleridir. O vazifeyi yapmakla da yükümlülerdir tabii. Bunları Allah sever, Peygamber Efendimiz sever ama ayrıca yuhibbuhum ehlüs sema, gök ehli de sever. Gök ehli deyince gökteki varlıklar, yani gökteki varlıklar neler olabilir? Melekler olur. Melekler sever. Her rütbesiyle en büyük meleklerden sayısız meleklere kadar melekler severler. Bir de gökte efendim yıldızlar var. Baktığımız zaman gök cisimleri var. Görmediğimiz varlıklar var havada. Efendim fezada. Onları bildiğimiz bilmediğimiz bütün bu varlıklar sever. Alimleri sever bunlar. Ve testağfirullahım el hitanu fil bahr, denizdeki balıklar da onlara istiğfar ederler. Yani ya Rabbi bunu affu mağfiret eyle, bu alim çok iyi bir alim, çok mübarek bir insan, ya Rabbi bunu bağışla efendim diye o alim lehine mağfiret talep ederler Cenab-ı Hak'tan. İzamatu ila yevmil kıyamet. Öldükleri zaman kıyamet gününe kadar, yani kabire konuldukları zamandan itibaren efendim böyle affet ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi, lütfeyle ya Rabbi, kerem eyle ya Rabbi diye alimlere dua ederler. Denizdeki balıklar bile ve gökteki varlıklar. Gökteki varlıkların içinde tabii denizdeki varlıklar deyince geriye dönerek hatırlıyoruz. Kuşlar var, böcekler var, kelebekler var efendim. Demek ki bütün dağlar, taşlar, kuşlar, balıklar, efendim ahular, ceylanlar, her çeşit varlıklar alimleri seviyorlar ve Allah'a onlar için dua ediyorlar. Ne kadar güzel vasıflar alimler için, ne kadar hoş şeyler. Allah hepimizi alimlerden eylesin. Çoluk çocuğumuzu da bu yolda yetiştirmeye muvaffak eylesin. Nice mutlu günlere Allah-u Teala Hazretleri hepinizi sıhhatle, afiyetle, sevdiklerinizle eriştirsin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan

0: gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Maun Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in toplam 7 ayetten oluşan Maun Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğer ayetleri Medine'de inmiştir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Maun Suresi'nde yetim hakkı yememek, yardımseverliği teşvik, namazı dosdoğru ve gösterişten uzak kılmak anlatılmaktadır. Sure, muhatapların dikkatini çeken bir soru cümlesiyle başlar. Yetimi ve yoksulu gözetmeyenleri, ibadetlerine riya karıştıranları, iyiliğe engel olanları ve yoksullardan ihtiyaç duydukları şeyleri esirgeyenleri kınayarak sona erer. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki onlar, namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Şuca bin Vehb'in Beni Amirlere gönderilişi. Seferin ismi, tarihi, mevkii ve sebebi. Sî seferi hicretin 8. yılında Rebiyül Evvel ayında yapılmıştır. Sî, Mekke'den Basra'ya giden büyük bir yol üzerinde 3 merhale uzaklıktadır. Sî'in Mâdin arkasına düşen Rükbe nahiyesi Hevazinlerden Beni Amir cemaatinin yurdu olup burası da Medine'ye 5 geceliktir. Beni Amirler burada otururlardı. Hicretin 4. yılında 40 kişilik İslam İrşad Birliği'nin imhası için Amir bin Tufeil tarafından yapılan davete icabetten kaçınır görünmelerine rağmen Beni Amirlerden kalabalık bir kabile Müslümanları kuşatarak şehit eden kabileler arasında bulunuyordu. Onları tedip etmek sırası gelmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Şuca bin Vehb es-Seydi'yi 24 kişilik bir birliğin başında Sî'de bulunan Hevazinlerden Beni Amirlere baskın yapmak, bir darbe indirmek üzere gönderdi. Beni Amirler Sî'in Rükbe nahiyesinde bulunmaktaydılar. İslam süvarileri geceleri yürüdüler, gündüzleri gizlendiler, nihayet varacakları yere vardılar. Şuca bin Vehb baskından önce İslam ordusunun önüne geçti ve kaçanların arkasına düşüp birliklerinden uzaklaşmamalarını onlara sıkı sıkı tembih etti. Mücahitler Beni Amirlere sabahleyin konak yerlerinde gafil bulundukları bir sırada her taraftan birden baskın yaptılar. Beni Amirlerin pek çok deve ve davarlarını ele geçirdiler. Mücahitlerden her birinin hissesine ya 15 deve ya da bir deveye 10 koyun hesabıyla 150 koyun düştü. Bu askeri harekatın gidiş ve dönüşü 15 gece sürdü. Mute Gazası. Gazanın tarihi, ismi ve sebebi. Mute Gazası, hicretin 8. yılında, Cumadel-Ula ayında vuku bulmuştur. Bu gaza, Mute Gazası, Ceyşül-Ümera, Kumandanlar Ordusu Gazası diye de anılır. Bu da ya orduya müteaddit kumandanların katılışından veya orduya katılan İslam ordusunun başka gaza ve seriyelere nazaran daha çok sayıda oluşundan ya da düşmanlarla karşılaşınca son derecede çarpışma yapılışından dolayıydı. Mute, Şam sınırındaki Belka köylerinden bir köy, Şam yaylalarından bir yayla olup kılıçların en iyisi orada yapılır ve ora kılıçlarına da oraya izafetle meşarif yapısı kılıç denirdi. Meşarif Belka köylerindendir. Mute Belka yakınındadır. Beytül Makdis Kudüs'e 2 merhaleliktir. Belka ise Dımaşk nahiyelerinden olup Şam'la Vadil Kura arasındadır. Amman'ın kasabasıdır. Belka'da birçok köyler ve geniş ekinlikler vardır. Buğdayının iyiliği dillere destandır. Mute halkı Gassanlarla Rumlardan karışıktı. Mute gazasının sebebine gelince, Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Lehblerden Haris bin Umeyr el-Ezdi'yi Busra hükümdarına bir mektupla göndermişti. Rivayete göre Haris bin Umeyr, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu Şam'a, Rum Kayseri'ne götürmekteydi. Haris bin Umeyr Mute'ye varınca durdurulup Şurahbil bin Amr el-Gassani'nin huzuruna çıkarıldı. Şurahbil bin Amr, Kayseri'nin Şam ülkesi valilerindendi. Şurahbil, Haris bin Umeyr'e "Sen nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Haris bin Umeyr, "Şam'a," dedi. Şurahbil, "Sen Muhammed'in elçilerinden olmayasın, olabilirsin," dedi. Haris bin Umeyr, "Evet, ben Resulullah'ın elçisiyim," dedi. Şurahbil emretti, Haris bin Umeyr götürülüp boynu vuruldu. O güne kadar Haris'in şehit edilişi Peygamberimiz Aleyhisselam'a çok ağır geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam hemen Müslümanları topladı. Onlara Haris bin Umeyr'in şehit edildiği yeri ve kendisini kimin şehit ettiğini haber verdi. Kendilerini Cüruf ordugahında toplanmaya davet etti. Müslümanlar hemen Cüruf ordugahında toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam daha önce Kâb bin Umeyr'in kumandası altında 15 kişilik İslam propaganda heyetini Şam'ın Zat-ı Atlah nahiyesinde şehit edenlere askeri bir birlik göndermeye niyetlenmişse de oradaki halkın başka bir yere çekip gittiklerini haber alınca bundan vazgeçmiş bulunuyordu. Zat-ı Atlah halkı Kudalardan olup Sedus adında bir liderin idaresi altındaydılar. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Sevgili kardeşlerim, efendim gelecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir dinlendiren musiki programında tekrar huzurlarınızdayız efendim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eyleyen yüceler yücesi Allahü Teala'ya hamdü senalar ederek başlıyoruz programımıza. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Ey Vahidu Ferdu Samet.

Alan sensin, veren sensin, kılan sensin. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var, diyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Sevgili dinleyiciler, içinde bulunduğumuz şu andaki halimiz, sevgimiz, güzellik

Yerimiz, aldığımız nefesimiz, içtiğimiz suyumuz, sağlığımız, sıhhatimiz, malımız, mülkümüz, canımız, çoluk çocuğumuz, ne varsa her şey Allah'ındır. Allah'ın kullarına verdiği ücretsiz bedava hediyeler. Ondan başka neyimiz var ki? Efendim, Sedat Anar'dan Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler ilahisini dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sizlere veda etmeden önce son olarak Sırrı Pusula'dan bir eser daha armağan edelim. Bana Öyle Yakınsın Ki adlı güzel bir parçayla veda ediyoruz. Bir dahaki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelife'ye kadar gelmiş fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş. Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Dün Hayber'i okuduk. Kalenin önüne gelen Müslümanlar, düşmanın güçlü, kalenin çok yüksek olmasından dolayı zor durumdaydı. Ok atılıyordu fakat henüz sonuç görünmüyordu. 52. bölüm. Peygamberimiz ve sahabeleri o geceyi çok üzgün geçirdiler. Natat kalesinde barınan Gatafanlar o gece yarısında yattıkları yerlerden fırladılar. Nereden geldiği belli olmayan bir ses, "Ey Gatafan cemaati, çabuk yardıma koşun, Hayfa'daki ev halkınız mahvoldu, ne malınız kaldı ne de mülkünüz," diye 3 kez bağırdı. Gatafanlar aceleyle Hayber'den ayrılarak yurtlarına döndüler. Diğer kalelerde bulunan Yahudiler onların gittiğini ancak güneş doğunca fark ettiler. Kinane adlı komutan, "Biz bu harbe girerken onlara güvenmiştik, çok büyük bir hata yapmışız," dedi. Gatafanlar Hayfa'ya geldiklerinde ailelerini sapasağlam bularak şaşırdılar. Uyeyne bin Hısn adlı reisleri, "Vallahi aldatıldık. Gecenin yarısında yerden mi yoksa gökten mi geldiğini bilemediğimiz bir ses bizi buraya çağırdı," deyince Haris bin Avf adlı adam, "Ey Uyeyne, duyduğun ses kesinlikle gökten gelmiştir. Çünkü Muhammed sizler gibi kale tepesinde olan insanlara ulaştığı gibi dağların tepesindeki insanlara da ulaşır. O şüphesiz herkesi yenecektir," diyerek onların üzüntüsünü artırdı. Hendek Savaşı sırasında müşrik ordusunu bir rüzgarla perişan eden Allah, Natat Kalesi'ndeki düşmanları da bir sesle dağıtmıştı. Gatafanlar gidince Hayber'de sadece Yahudiler kalmıştı. Fakat hepsi kendi derdine düşmüş, kalelerden çıkacak halleri kalmamıştı. Peygamberimiz, "Yarın sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O kişi de Allah ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe geri dönmez. Düşmandan yüz çevirmez. Allah bu fethi onun eliyle gerçekleştirecektir," buyurdu. Bütün sahabiler sancağın kendilerine verilmesi için dua ediyorlardı. O gece hepsi ertesi günkü zaferden emin şekilde dinlendiler. Peygamberimiz sabah namazı kılındıktan sonra sancağın getirilmesini istedi. Koşarak getirdiler. Allah Resulü sancağı aldıktan sonra sallayıp, "Bu sancağı onun hakkını vermek üzere kim alır?" diye sordu. Peygamberimiz bazen sancağı, bazen de kılıcını gösterip aynı soruyu sorardı. Bütün sahabilerde bu konuda dayanılmaz bir istek vardı. Hazreti Ömer daha sonraki yıllarda bu olayı anlatırken, "Sancağı almayı hiçbir savaşta bu kadar arzu etmemiştim," diyordu. Peygamberimizin yanına ilk önce Sa'd bin Ebi Vakkas, daha sonra da Büreyde ve Zübeyir gelerek sancağın yerine getireceklerini söylediler. Diğer sahabiler de birer birer başını uzattılar. Peygamberimiz etrafına bakınıp, "Ali nerede?" diye sordu. "Ya Resulallah, gözleri çok ağrıyor, gelemedi," dediler. Peygamberimiz, "Onu buraya çağırın," buyurdu. Sancağın sahibi belli olmuştu. Hazreti Ali'nin gözleri Hayber topraklarından yükselen tozlar yüzünden çok ağrıyordu. Ancak koluna girip getirebildiler. Peygamberimiz onu gördüğü zaman yanına çağırdı ve "İşte fetih bu kişiyle gerçekleşecek," dedi. Hazreti Ali bu müjdeye çok şaşırmış görünüyordu. "Ya Resulallah, böyle bir şeyi nasıl yaparım ki bastığım yeri bile göremiyorum," deyince Efendimiz onun yanına gitti ve dua ettikten sonra eliyle gözlerini sıvazladı. Hazreti Ali gerisini şöyle anlatıyor.

0: Resulullah yanıma geldiğinde gözlerime puf diye bir nefes etti. Daha sonra da ''Ya Rabbi, sıcak ve soğuğun sıkıntısını Ali'den gider.'' diye dua etti. Gözlerim bir anda iyileştiği gibi o günden sonra sıcak ve soğuktan asla rahatsızlık duymadım. Hazreti Ali Efendimiz bu duanın tesiriyle en sıcak günlerde kalın elbise giyse bile hiç terlemezdi. Soğuk havalarda da incecik bir elbiseyle dolaşırdı. Hazreti Ali iyileştiğinde Peygamberimiz ona bir zırh giydirdi. Kendi kılıcını, Zülfikar'ı onun beline astı. Daha sonra sancağı uzatarak, ''Al bu sancağı, Allah sana fetih nasip edene kadar çarpış, arkana da hiç bakınma.'' buyurdu. Hazreti Ali sancağı alıp yürümeye başlamıştı ki bir anda durup, ''Ya Resulallah, ben onlarla ne şekilde çarpışayım?'' diye sordu. Bu soruyu sorarken Peygamberimizin arkana hiç bakma emrine uyarak arkasına hiç bakmadan konuşuyordu. Efendimiz, Allah ve peygamberini kabul edene kadar onlarla çarpış. Kalelerine girdiğinde kendilerine İslam dininin gereklerini anlat ve onları Müslüman olmaya çağır. Vallahi bir tek kişinin senin sayende kurtuluşa ermesi, sana en kıymetli develerin verilmesinden hayırlıdır buyurdu. Seleme bin Ekva bundan gerisini şöyle anlatıyordu. Ali'yi takip ettik. Elindeki sancağı kalenin altında bir yere dikti. Yahudiler onun kim olduğunu öğrendikleri zaman kendisini teke tek dövüşe davet ettiler. Böyle bir şey Hazreti Ali'nin arayıp da bulamadığı bir nimet sayılırdı. Hazreti Ali'nin karşısına ilk çıkan kişi Mahmud bin Mesleme adlı sahabiyi şehit eden Merhab'ın kardeşi Haris olmuştu. Sahabilerden Ebu Ducane'nin şansına da başka bir Haris düştü. Her iki Haris de peş peşe öldüğünde Useyr adlı bir Yahudi ortaya çıktı. Onu da Muhammed bin Mesleme hakladı. Yahudiler iyice sinirlendi. Savaş sanki unutulmuş gibiydi. Yahudi savaşçılar teke tek dövüş için peş peşe ortaya çıkıyorlardı. Sırada Yasir adlı bir Yahudi vardı. Son derece iyi mızrak kullanır, attığını vururdu. Kendisine bir rakip isteyince Hazreti Ali ona doğru yürüdü. Fakat Zübeyir bin Avvam, ''Ya Ali, Allah aşkına onunla ben çarpışayım, sen oraya girme.'' diye yalvardı. Zübeyir bin Avvam, Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin oğluydu. Meydana çıktığında Hazreti Safiye Peygamberimize koşarak, ''Ya Resulallah, bu Yahudi oğlumu öldürecek.'' diye feryat etmeye başladı. Allah Resulü halasını sakinleştirerek, ''Endişe etme, inşallah Zübeyir onu öldürecek.'' dedi. Hazreti Safiye bir köşeye çekilip dua etmeye başladı. Hazreti Zübeyir karşısındaki Yahudinin kendisine çok güvendiğini görünce, ''Ey Yasir, ordunuzun çokluğuna bakıp da gururlanma. Çünkü Allah'a inanmayan topluluklar çöl serapları gibidir. Bir anda dağılıp yok olurlar.'' dedi. Biraz sonra da Yasir'i öldürdü. Mücahitler büyük bir sevinç içindeydi. Kale komutanı Merhab, kardeşi Haris'in Hazreti Ali tarafından öldürülmesi üzerine kaleden inerek dışarı çıktı ve ''Ben komutan Merhab'ım, öyle bir kişiyim ki benim cesaretimi herkes bilir.'' diyerek kendisiyle çarpışacak bir kişi istedi. Sahabilerden biri bu çağrıya cevap verip ileri çıktı. Diğerleri ona baktıklarında yürekleri hopladı. Ortaya çıkan kişi Hayber'e gelirken söylediği şiirlerle Allah Resulü'nün takdirini kazanan ve ondan Allah sana rahmet etsin şeklinde dua alan Amir bin Ekva idi. Mücahitler Peygamberimizin bu şekilde dua ettiği bütün sahabilerin şehit olduklarını gözleriyle görmüştü. Söyleyecek bir söz bulamadılar. Onun için dua etmeye başladılar. Dövüş başlar başlamaz önce Merhab saldırdı. Amir bin Ekva ona karşılık verdi. Fakat kılıcı sekerek kendine döndü. Bacağı çok derinden kesilmişti. Bu yara sonunda da şehit düştü. Ordu içindeki bazı kişiler kendi kılıcıyla vefat eden Amir bin Ekva'nın şehitliği konusunda tartışırlarken Peygamberimiz Amir şehit olmuştur. Hatta ona iki kat sevap vardır dedi. Komutan Merhab Amir bin Ekva'yı şehit ettikten sonra tekrar çarpışmak isteyip bağırmaya başladı. İki kat zırh giyinmişti ve iki kılıcı vardı. Başındaki miğferleri de çiftti. Alta giydiği miğfer Yemen işi adıyla bilinirdi. İnceltilmiş demirden yapılmıştı. Onun üstünde ise blok taştan oyulan bir miğfer taşıyordu. Merhab önceki gibi ben öyle bir kişiyim ki deyip dururken Hazreti Ali ona doğru ilerledi. Ben de öyle biriyim ki anam bana Haydar adını koydu dediğinde Merhab birden irkildi. Çünkü bir gece önce rüyasında bir aslan tarafından parçalandığını görmüş ve bunu birçok kişiye anlatmıştı. Çünkü Haydar aslan demekti. Nefesler tutulmuştu. Komutanlar savaşı başlıyordu. Hazreti Ali'nin elinde Allah Resulü'nün kılıcı Zülfikar vardı. Bu kılıç biraz sonra öyle hızlı indi ki Merhab'ın ilk önce kalkanı, daha sonra da başındaki miğferler başıyla birlikte ikiye ayrıldı. Kılıç onun dişlerine kadar dayandı. Boş bir çuval gibi yere yıkıldı. Ümmü Seleme validemiz o sırada ordunun en arka saflarındaydı. Buna rağmen ben Merhab'ın dişlerine kadar inen kılıcın çıkardığı madeni sesi duydum demekteydi. Merhab ölünce peygamberimiz sahabelere müjde vererek sevininiz Hayber'in fethi kolaylaştı dedi. Yahudilerin hayvanlarını otlatan Yesar adlı bir adam Natat kalesi fethedilmeden biraz önce Allah Resulü'nün yanına geldi ve insanları neye davet ettiğini sordu. Peygamberimiz için bütün insanlar birdi. Zengin, fakir, beyaz, siyah fark etmiyordu. Bu yüzden zenci bir köle olan Yesar'la ilgilendi. Ona İslam dinini anlattı ve insanları Allah yoluna davet ettiğini söyledi. Yesar bu sefer ben Müslüman olursam Allah bana ne verir diye sordu. Allah Resulü ise ey Yesar sen Müslüman olur ve o inançla ölürsen Allah sana cennet verir buyurdu. Yesar Müslüman oldu. Fakat içi bir hususta rahat değildi. Ya Resulallah, otlattığım hayvanlar Yahudiler tarafından bana emanet verildi. Onları ne yapayım diye sordu. Yesar'ın hayvanları açlık içinde kıvranan İslam ordusu için büyük bir hazineydi. Fakat Allah Resulü emaneti hıyaneti yasak etmişti. O hayvanları kaleye doğru sevk et. İstersen biraz bağır, gerekirse ufak ufak taşlar at. Muhakkak ki Allah sana yardım eder buyurdu. Yesar peygamberimizin dediğini yaptığında hayvanlar sanki başka bir çoban tarafından sürülüyormuş gibi Yahudilerin yanına döndüler. İslam ordusu biraz sonra kaleye hücum etti. Yesar hemen silahlanıp bu hücuma katıldı. Atılan bir okla vurulup şehit düştü. Yesar bir kere bile secde etmeden cennete giren ikinci kişiydi. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üstüne eski bir örtü örtüldü. Dört bin kişilik Gatafan ordusunun nereden geldiği anlaşılamayan bir ses üzerine kaleden ayrılmasıyla zayıf düşen ve teke tek dövüşlerde komutanlarıyla birlikte en savaşçı adamlarını kaybeden Yahudiler kısa bir süre içinde çöktüler. Kesin bir galibiyet için müşriklerle bahse girişen Yahudilerin kıyamete kadar ele geçirilemez dedikleri Natat kalesi sadece 7 günde fethedildi. Sıra Hayber'deki diğer kalelerdeydi. Sahabiler Natat kalesini fethedip girdiklerinde çoluk çocuktan başka bir şey bulamadılar ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Günler boyu aç karnına çarpışmışlardı. Fethedilen kalede bol miktarda yiyecek depolandığını sanıyorlardı. Oysa ki Yahudiler Natat kalesinin düşeceğini anladıkları zaman buradaki kıymetli mallarını ve yiyeceklerini Naim ve özellikle Sa'd bin Muaz kalesine taşımışlardı. Hayber'in her tarafı hurma ağaçlarıyla kaplanmıştı. Fakat mevsim erken olduğu için meyveler hamdı. Bu yüzden sahabiler aç kalmıştı. Esma bin Harise o günlerde peygamberimizin yanına gelerek ''Ya Resulallah, bazı sahabiler artık açlığa dayanamaz duruma geldiklerini söylüyorlar ve senden dua istiyorlar.'' deyince peygamberimiz ellerini açıp ''Ya Rabbi, askerlerimin aç kaldıklarını, bende de onlara verecek bir şey olmadığını elbette biliyorsun.'' Onların en fazla yiyecek depolanan kaleyi fethetmelerini nasip eyle diye yalvardı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Biz Müslümanlar olarak kadın ve erkeğin rolüyle ilgili bağlamı Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an ve erkek ve kadını yaratılış gayesinde her ikisine de belli bir rol biçiyor. Temelde erkeğin koruması, neslin devamı ve güvenlik. Kadın için doğurganlık ve çocuk büyütmek. Temel iki rol. Aslına baktığınız zaman birçok canlının ortak özelliği budur. İnsan hayatına birçok canlı hayatını devam ettirmek ve soyunu devam ettirmek üzere planlanmıştır. En önemli şey bu. Bir kere bunu kesinlikle aklımıza yerleştirelim. Ayetle de sabittir ki kişinin üstünde bir yük beklemiyor Allah. Yani fazla bir yük beklemiyor. Verdiği kadarını bekliyor. Bir kadın doğurganlığı olmadığı sürece ondan bir doğurganlık beklemek mümkün değil. Ya da bir erkek için de aynı şekilde. Bir erkek korumaya gerek iskelet, kas sistemi, gerek beyin yapısı, her şeyle hazır olarak dünyaya geliyor aslında. Bu da bu öykü anne karnından başlıyor ve bu düzenleme gerçekten belki 8 hafta sonrasında salgılanan hormonlarla da ilişkili bir şey. Bu bilişsel yapıyı daha anne karnındayken bir kadın ve bir erkek beyni ve düşünce biçimini bir hormon sistemi dengeliyor ve beyin yapısı buna göre gelişiyor. Fıtrat denilen şey, hazır oluş halini bilmeden neye meyilli olduğunuzu ve nelerin artısıyla doğduğunuzu bilmeden davranış örüntüsünü değerlendiremiyorsunuz. Bu çerçeveden baktığınız zaman daha kız bir bebek, bir erkek bebekle yan yana konulup daha yeni doğanken neye bakış süreleri, neyi takip ettikleriyle ilgili bir araştırma yapıldığı zaman bir erkek bebek top kamyon gibi hareketli cisimleri takip ederken bir kız bebek yüzü takip ediyor. Yani biz daha yeni doğarken bir kız ve bir erkek bebek olarak dünyaya geldiğimizden itibaren roller çalışmaya başlıyor. Bunun sistemde ne gibi bir yararı var? Bu kız bebek gelecekte bir bebek büyütecek ve bir bebeğe odaklanmak zorunda. Yani yüze odaklanmak zorunda. Yani merhamete, iletişime. Çünkü bebek dediğiniz şey o kadar zavallı ki çok küçük ve size çok muhtaç. Dolayısıyla bir anne bebeğin yüzüne odaklanmak zorunda ihtiyaçlarını anlayabilmek için. Ve onun duygusal gelişimi için. Bir erkek çocuk bir topun etrafında saatlerce bir topla oynar. Ama bir kız çocuğun ilgisini top çekmez. Bir kız çocuğun ilgisini bebek çeker. Bunu çok araştırmışlar. Bu bir öğrenme midir? Birçok kültür hani bunun bir öğrenme dışarıdan etkili olduğu düşünmüş. Ama hayır, birçok kültürün ortak özelliği çocukların oyunlarının ve oyuncaklarının aynı olması. Burada temel olan şey, temel rollerde eğer bir çift anlaşabiliyorsa eşitlikçi bir yaklaşım. O da çalışıyor. Ev işlerinde erkek de yardım ediyor. Kadın da çalışıyor. Bunda bir sorun yok. Ama iyi, mutlu olan çiftler şu gözlenmiş. Her iki rolü de benimsiyor. Gerektiği zamanlarda geleneksel bir hani algılama olan hani kültürel bir rolü de oynayabiliyorlar. Ama gerektiği zaman yardım da ediyor. Yani mutlu çiftlerin özelliklerinde bu roller çok keskin değil. Duruma ve bağlama göre değişebiliyor. Ama benim kastettiğim şey az önceki çok temelde, örneğin bir empati konusundan bahsediyorum. Genelde birçok kadının ortak problemidir. Eşim beni dinlemiyor, eşim beni anlamıyor ya da benim üzüntümü dertlenmiyor ya da hissetmiyor. İşte temel farklılıklar aslında bu erkek beyninin ve dişi beyninin arasındaki farklılıklarla ilgili bir şey. Yani bir kadın böyle algıladığı zaman depresyona girme olasılığı o kadar, yani süreç içerisinde tabii depresyon dediğim şey, klinik depresyondan bahsetmiyorum. Üzüntü hali, yani bütün algıları buna yönelik oluyor. Bütün yorumları buna yönelik oluyor. Eşim beni sevmiyor ya da beni dinlemiyor şeklinde. Ama dönüp baktığınız zaman birçok araştırma var son 10-15 yılda. Empati konusunda erkekler iyi değil ve bu onlarla ilgili de bir şey değil. Bu onların beyin yapılarıyla ilgili bir şey. Yani bizim beklememiz hata, kendimizi sınır kabul edip kendimizi bir baraj kabul ederek karşı tarafı o sınırda bir şey beklersek çok yanlış bir şey. siz eğer empatik oluyorsanız, bir kadın zaten empatik olmak zorunda çünkü bebeğe odaklanmak zorunda. Dediğim gibi sistemde, biyolojik yapıda o çocuk doğurmak ve çocuğu büyütmeye ayarlı olarak dünyaya geliyor. Ya buna açık. Yani empati olmadan bir çocuğu siz anlayabilir misiniz? Bir çocuğa odaklanabilir misiniz? Ya da geceleri sabahlara kadar hastayken onun etrafında dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. Bakıyorsunuz babayla anne arasında o kadar farklı davranış ritüelleri var ki. Yani baba gidip uyuyabiliyor ama anne bunu yapamıyor. İşte bu yüksek empatiden kaynaklanan bir şey. En basitinden empatiyle ilgili başladık ve oradan biraz devam edelim isterseniz. Empati denilen şey karşı taraftaki insanın duygularını anlamaya yönelik ayna nöron dediğimiz, yani bir grup sinir sisteminin karşı taraftaki duygularını kendi beynimizde taklit edebilme yeteneğidir. Yani aynısını algılarız. O duygu dünyamızda duygusunu taklit ederiz ve biz de algılarız. Bu duygusal empatidir. Bir de bilişsel empati var. O da bu böyle üzgün, neye üzgün, bir çözüm bulayım buna. İki şekilde gelişir empati denilen şey. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Kadın ve erkekleri alıyorlar ve bir dizi duygu durumları ile ilgili fotoğraf gösteriyorlar. İşte üzgün, öfkeli, ne bileyim kaygılı, tiksinti, duygu, yüz ifadesi bunlar. Erkekleri ve kadınlara gösteriyorlar. Merak ediyorlar. Yani beyinler nasıl algılıyor bunu? Bu arada da görüntüleme sistemiyle beyni görüntülüyorlar. Kadınların ve erkeklerin tanımlamalarında hiçbir fark yok. İkisi de üzgün, öfkeli tanımlıyorlar. Fakat kadın üzgün dediği zaman, ona baktığı zaman hani limbik sistem dediğimiz orta duygusal alan ışıl ışıl. Niye üzgün olduğu, neler olduğu, birçok muhakeme şey gelişiyor ve duygu gelişiyor. Üzüntü duygusu gelişiyor. Yani taklit ediyor. Duygu dünyasında bir şey uyanıyor. Ama erkekte böyle bir şey uyanmıyor. Yani erkeğin limbik sisteminde bir hareketlilik sadece yok. Sadece üzgün. Sadece tanımlıyor. Dolayısıyla siz eve geldiğinizde bir erkek, siz üzgün olduğunuzu biliyorsunuz ve üzgün bir suratınız olabilir. Kapıyı açtınız. Erkeğin sizin üzgün olduğunuzu fark etmesini isteyebilirsiniz. Ama fark etmiyor. Duygu dünyasında bir empati geliştiremiyor. Ancak siz yüksek düzeyde, ne bileyim, ilgisini çekmenin en iyi yolu bir ağlamak. Çünkü kolay kolay duygusal olarak tetiklenmiyorlar. Ağladığınız zaman size yönelir. Çok kısa sürede bir empati duymakla birlikte hemen bilişsel empatiye geçiyorlar. Ve hemencecik sorunu çözmeye çalışıyor. Şöyle yapsaydın, böyle deseydin, bunu yapmadın mı, böyle yap. Kadın öncelikle anlaşılmadığı için onun bilişsel olarak ona tavsiye ettiği hiçbir öneriyi de dinlemiyor. Evet. Ama karşı komşu gelsin, onunla iki dakika dertleşsin. Vah vah, ah canım, öyle mi, gerçekten mi gibi bir takım laflar söylese, kadın yerlerde gayet anlaşıldığı, gayet mutlu oluyor, gayet dinlenildiğini hissediyor. Ama komşuda da çözüm önerisi yok. Şimdi erkekler biraz hani bu kısma dikkat etseler, gerçekten duygusal empati kısmında biraz kalıp aa vah vah öyle mi deseler, kadın biraz anlaşıldığını hissetse ve sonrasında da çözüm önerileri de bulunsalar, belki süreç daha kolay atlatılabilecek yani. Yani biyologlar şöyle diyorlar, eğer devrede, sistemde böyle bir şey varsa bu sistemin menfaati nedir? Yani bu kadar empatik olmak dış dünyada rekabet, koruma, güvenlik konusunda bir zafiyete neden olur. Dolayısıyla bir erkeğin bir kadın gibi empatik olması istenmez, beklenmez, onun rolüne aykırı bir şey. Çünkü erkek sonuç odaklıdır. Siz acıkırsınız, yemek yenecek. Biz gidip bir şeyi öldürebilir miyiz, hayvan örneğin? Bir ceylan, bir geyik, ne bileyim. Ah çok güzel, ay yavrusu mu var, ay işte şöyle böyle. Ama bir erkek için bu sürecin hiçbir anlamı yoktur. Gider, avlanır, getirir ve size yedir. Çünkü onun biyolojisi buna ayarlıdır. Bu bunun için yaratılmıştır. Dolayısıyla şu an av yok, avcı yok, evet, ama dışarıda rekabet içeren bir dünya var. Ekmek kavgası, dışarıda bir mücadele var. Çok empatik olması onu çok yaralar, hayatının devamını zorlaştırır, evini korumada zorlanabilir. Örneğin gece bir tıkırtı çıktı, değil mi? Biz nasıl titriyoruz yani, yatakta bekliyoruz, donuyoruz. Ama bir adam için, yani benim işim gider kontrol, yok hatun hiçbir şey yok der, yat, her şey yolunda. Ama ben bunu yapamıyorum. Yani bir tıkırtı çıktığı zaman ben donup kalıyorum yatakta. işte cesaret, dezavantajlı duygusal olamamaları. Yani dezavantaj demeyeyim, bu sistemde bir avantaj aslında ama aile içerisine baktığınız zaman bir dezavantaja dönüşebiliyor. Gerçekten bir kadın kadar empatik olmak kadınların da hoşuna gitmiyor bir erkek modeline göre. Ama çokça da söylüyorlar anlaşılamadıklarıyla ilgili. Ama herkes kendi rolü ve kendi ağırlığınca iyi. Bir erkek, yani ayette de bu, anlamak ve anlatabilme özelliğimiz var, bizim akletme özelliğimiz var. Yani biz sadece biyolojik yaratık da değiliz. Hani biz evet biyolojimiz böyle yaratılmış ama aynı zamanda bizim toplumsal yönümüz de var. Toplumsal bir rolümüz de var. Bunun için de üst korteks, yani beynin üst tabakaları devreye, yani anlamaya, akletmeye. Ya bizim bu hanımın canı sıkkın, neye ihtiyacı var mesela? Bunu düşünüp biraz esneyebilir, biraz bu konuda kafa yorabilir ama hiçbir zaman bir kadın kadar empatik olamayabilir. Çünkü siz avantajlı olarak doğuyorsunuz bir kadın olarak. O da cesaret ve güvenlik noktasında, koruyuculuk noktasında sizden daha avantajlı doğuyor. Bir erkeğin empati noktasında bir kadın beynine göre daha dezavantajlı olduğunu bilmek bir kadını rahatlatır. Çünkü kendisiyle ilgili bir şey değil bu. Bu evet. Sistemin bir parçası. Evet, değişebilir mi? Biz o çocuklarımız da tam bir hani erkek egemen toplum olduğumuz için, yani erkeklere çok fazla ağlama, işte erkekler ağlar mı? Yani bir erkek öfkesini, duygusunu, sevgisini, her şeyini böyle öfkeyle ifade eder bir hale geldi. Eskiden beri öyleydi. Şimdi bu empati yoksunluğunu da düşünün. Bir de bizim kültürel şeyimizi de düşünün. Erkekler ağlamaz, erkekler çok gülmez, erkekler şöyle, erkekler böyle. İkisi bir araya geldiği zaman daha sert de bir yapı oluşuyor. Evet, bunun bir miktar doğru kısmı vardır. Ama duygularını ifade etmede artık çok zorlanıyorlar. Yani erkekler ağlamaz demek, yani mutsuz olsan bile bunu ifade etmemelisin, bunu kapatmalısın anlamına geliyor. Zaten empati yoksunluğu erkekler, bir de böyle bir bilgiyle büyüdüklerini düşünün. Her işleri kadınlar tarafından, annesi tarafından görülmüş. Evleniyor böyle bir şey, kadın empati bekliyor, adam diyor ki empati ne? Ya bunlar burada bir çatışma. Yani sadece biyoloji değil, aynı zamanda yetiştiriliş biçimimiz de var olan yapıyı güçlendiriyor aslında. Halbuki biz esneyebilen yaratıklarız, anlayabilen yaratıklarız, uyum sağlayabilen yaratıklarız. Dolayısıyla hani uyum sağlamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum aile ilişkilerinde. Evet, dışarıda rekabet içerisinde birçok hani olumsuz olaya karşı empatik olmayabilir ama eşine karşı diyorum birazcık hani azıcık bir ah ah vah vah yapabilir yani beyler. Ondan sonra oturup tavsiyelerde bulunabilir. O zaman anlaşıldığını hisseden kadın erkeği dinler. Ama anlaşılmadığını hissederse çok tehlikeli olabiliyor. O zaman da sürekli konuşuyor. Dırdır diyorlar ya erkekler. Yani erkek beyninin çok farklı da bir özelliği var. Çok sık tekrarlanan şeylere karşı devreyi, sistemi devre dışı bırakıyor, kapatıyor. Televizyon seyrediyor bir bey, siz geliyorsunuz ve birçok şeyden bahsediyor. Bey belki kafasını sallayabilir ama kesinlikle sizi dinleyemez. Çünkü erkeklerin gerçekten, bu da bir araştırma neticesi, bir şeye odaklanabilmek gibi bir özellikleri var. İki şeye aynı anda odaklanamıyorlar. Biz yemek yaparız, işte ne bileyim bir arada çocuğa bir şeyler söyleriz, makineye çamaşır atarız. Ama erkek televizyon seyrettiği anda kopuyor. Yemek yiyorsa yemek yiyordur. Tıraş oluyorsa tıraş oluyordur. Televizyon seyrediyorsa televizyon seyrediyordur. Özellikle bu noktalarda tekrar eden cümlelerde varsa, yani hani eşi söylüyor bir şeyler, hiç onun için beyninde elektriksel bir şey uyanmıyor. Dolayısıyla tekrar edeyim, yani o mutlaka bir gün anlar kısmı gerçekleşmiyor. Boşu boşuna tekrar etmek kadını sinirlendirmekten başka da bir işe yaramıyor. Burada örneğin kadınla erkeklerle ilgili yine böyle bir şey yapılıyor. Kelime veriyorlar ve tekrar etmesi isteniyor. Hem her işte 10 kelimeden sonra da her iki kulağa aynı anda kelime geliyor ve kadının da erkeğin de tekrar etmesi isteniyor. Tek kelimelerde hiçbir sorun çıkmıyor. Kadın da erkek de performansı güzel. İşte kapı, kapı, pencere, pencere, işte ne bileyim duvar, duvar. Ama işte 10 kelimeden sonra örneğin aynı anda 2 kelime geldiği zaman kadın her kelime nereden geliyorsa kafasını o tarafa eğerek söyleyebiliyor. Ama erkek o iki kelimeyi birleştirerek söylüyor ya da donup kalıyor. Bir kadın kadar performansı kesinlikle gösteremiyor. Dolayısıyla bir şeye odaklanabiliyor. Aynı anda kibiri işleyemiyor. O yüzden televizyon seyrederken mümkün olduğu kadar ya da tıraş olurken ya da yemek yerken önemli şeylerden bahsetmeyin, yani söylemeyin.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın babasını Allah'a inanmaya daveti.
1: Kitapta bildirdiğimiz İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selametle kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık.
2: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme ahire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bi savmin ve steftahes senetel müstakbilete bi savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkardı yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan, faziletli, sevaplı ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sene sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hangi çiçekten bal aldığımıza dikkat edeceğiz. Hangi yerden bilgi kazandığımıza dikkat edeceğiz. Gözümüze hangi görüntülerin nereden geldiğine, o görüntülerin doğru mu eğri mi olduğuna dikkat edeceğiz. Kulağımıza hangi seslerin geldiğine, nereden ve hangi seslerin geldiğine dikkat edeceğiz. Okuduğumuz kitaplara dikkat edeceğiz. Konuştuğumuz insanlara dikkat edeceğiz. Fikrine müracaat ettiğimiz şahıslara dikkat edeceğiz ki malzeme, alınan malzeme temiz olsun. Ondan sonra da öbür tarafa Allah'tan korkup binbir çiçekten bal toplamışsak, malzeme toplamışsak Allah'tan korkup güzel şey söyleyeceğiz. Eğri oturup doğru konuşacağız yani. Eğri otursak bile doğru konuşmaya kendimizi alıştıracağız. Müslümanız, mesulüz. Allah her Celle Celaluhu her yaptığımızı görüyor. Her sözümüz, her işimiz yazılıyor deftere. Hiçbir şey bırakılmadan hepsi kayda geçiyor. Bu şuura erememişsek iyi Müslüman olamadık da. Daha çok fırın ekmek yiyelim biz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Enbiya Suresi 1 ila 50. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Enbiya Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya, peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Hal böyleyken onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt ve ikaz gelmeye görsün, hemen onunla alay ederler. Hem de kalplerinden onu oyuna, eğlenceye alarak dinlerler. Zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaşırlar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre bu sihre mi gidip uyuyacaksınız? Peygamber onlara, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir, o hakkıyla işitendir, bilendir dedi. Onlar, hayır, bu ayetler karma karışık rüyalardır. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Şayet böyle değilse, o halde önceki peygamberlerin mucizeyle gönderildiği gibi, o da bize bir ayet mucize getirsin dediler. Resulüm, bunlardan önce helak ettiğimiz kavimler içinde böyle diyen hiçbir şehir, belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, müttaki alimlere sorun. Biz onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. Sonra biz onlara verilen sözümüzü yerine getirdik. Hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de helak ettik. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan, şehirlerinden hemen kaçmaya koyulurlar. Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün, çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. Kurtulamayınca, eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselermişiz dediler. Onların işte bu feryatları biz onları biçilmiş, yanıp kül olmuş bir ot yığını haline getirinceye kadar devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun oynamak üzere ve eğlencelik olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek dileseydik, onu elbet kendi tarafımızdan, şanımız için edinirdik. Ne var ki biz böyle eğlence ve oyun olsun diye yapmadık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da o bunun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olup gitmiştir. Allah'a karşı yalan olarak yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde olanlar ancak O'nundur. O'nun nezdindeki melekler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz nefes alıp verir gibi ara vermeden O'nu tesbih ederler. Yoksa yeryüzünde onlar, o müşrikler, Allah'tan başka ölüleri diriltecek bir takım tanrılar mı edindiler? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisinin idare ve düzeni de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Ona yaptığından sorulmaz, onu sorguya çekecek yoktur. İnsanlarsa sorguya çekilirler. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı, üstelik benden öncekilerin kitabı da ortada. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebepten dolayı da yüz çevirirler. Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Onun şanı yücedir ve bunlardan uzaktır. Hayır, onların evlat dedikleri melekler ve peygamberler kerim, şerefli kullardır. Onlar ondan önce izinsiz söz söylemezler ve ancak onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Melekler veya peygamberler onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. Onlardan kim o Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşikken onları büyük bir patlamayla ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Onları, insanları, seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye yeryüzünde baskılar, dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. Resulüm, biz senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm! O küfre sapanlar seni gördükleri zaman seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Sizin tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu? Derler. Halbuki onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan öyle acelecidir ki sanki aceleden yaratıldı. Bekleyin, acele etmeyin. Size ayetlerimi, azabımı göstereceğim. Benden azabın acele olmasını istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu sözünü ettiğiniz tehdit ne zaman derler. O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler bunu söylemezlerdi. Belki bu azap günü onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. Resulüm, andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey, o azap çepeçevre kuşatıverdi. De ki,

0: geceliğin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onları bizim azabımıza karşı koruyacak bir takım ilahlar mı var? O ilahlaştırdıkları şeyler kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Onlar bizden dostluk ve yakınlık da görmezler. Doğrusu biz onları ve atalarını bu dünyadan faydalandırdık. Öyle ki ömürleri kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Şimdi bizim emrimizin yeryüzüne gelip onu çevresinden eksilttiğimizi, topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken galip gelenler onlar mı? De ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa, eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede artık hiç kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Yapılan şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat'ı günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. O günahlardan sakınanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. İşte bizim indirdiğimiz bu Kur'an mübarek, fayda ve feyiz kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enbiya Suresi 1-50. Ayetleri dinlediniz.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret, sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yeni yıl yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının Hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Ebeveynleri çağır, bırakın çocuklar bazen sıkılsın. Uzmanlar çocukların sürekli dijital uyaranlara ve planlı aktivitelere maruz kalmasının etkilerine dikkat çekiyor. Her boş anı doldurulan çocukların kendi başlarına oyun kurmakta ve üretken çözümler geliştirmekte zorlandığı belirtiliyor. Öğretmenler, çocukların zaman zaman can sıkıntısı yaşamasının hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini vurgulayarak, ebeveynlere çocuklarına kendi başlarına vakit geçirebilecekleri alanlar tanımalarını öneriyor. Sürekli ilgi gören ve her isteği anında karşılanan çocuklar, okul ortamında sıra bekleme, kurallara uyma ve arkadaşlarıyla ortak hareket etme konusunda güçlük yaşayabiliyor. Bu nedenle ailelerin çocukların zaman zaman sıkılmasına ve kendi oyunlarını üretmesine fırsat vermesi gerektiği ifade ediliyor.
Çocuklar müstehcen içeriklerden korunmalı. Sosyal medya ve dijital platformlardaki güvenlik risklerine karşı ülkelerin aldığı önlemler artıyor. Birçok ülkede 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamaları gündemdeki yerini korurken, çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin yeni adımlar da tartışılıyor. 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, teknoloji şirketlerine çocukların müstehcen içeriklere erişimini engelleyecek daha etkili önlemler almaları çağrısında bulundu. Starmer, gerekli adımların atılmaması halinde şirketlerin yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti. İngiltere yönetimi, teknoloji şirketlerinden uygunsuz görsellerin yayılmasını önlemek amacıyla cihaz bazlı güvenlik kontrolleri ve koruma mekanizmaları geliştirmelerini talep ediyor. LGS adaylarına beslenme uyarısı. Başarı doğru sofrada başlar. Liseleri geçiş sistemi sınavına hazırlanan öğrenciler için beslenmenin bilişsel performans üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Sınav sabahı yapılacak dengeli bir kahvaltının dikkat, odaklanma ve iş

0: işlem hızını arttırdığı da ifade ediliyor. Profesör Doktor Nevra Koç, sınav döneminde düzenli öğün tüketiminin ve özellikle kahvaltının akademik başarıyı desteklediğini kaydederek, beynin temel enerji kaynağının glikoz olduğunu, uzun süreli açlığınsa dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini vurguladı. Akdeniz tipi beslenme modelinin tam tahıllar, kaliteli proteinler ve sağlıklı yağlar içermesi nedeniyle bilişsel işlevleri destekleyen dediğini belirten Koç, sınav öncesi dönemde beslenme düzeninin korunması ve yeni gıdaların denenmemesi gerektiğini ifade etti. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için küçük hacimli ve kolay sindirilebilir alternatiflerin tercih edilebileceğini ifade eden Koç, muz, süt, yoğurt, kefir ve meyve içeren karışımların uygun seçenekler olduğunu kaydetti. Ayrıca şekerli gıdalar ve enerji içeceklerinin sınav performansını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılar yapılırken, sınavdan bir gün önce hafif ve dengeli beslenmenin uyku kalitesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Su tüketiminin de sınav başarısında etkili olduğunu belirten uzmanlar, hafif sıvı kaybının bile dikkat ve kısa süreli belleği olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Egzersiz sadece kasları değil tüm vücudu güçlendiriyor. Egzersizin yalnızca fiziksel performansı artırmakla kalmadığı, vücudun pek çok sistemini olumlu yönde etkilediği ortaya kondu. Kaslar, hareket sırasında salgıladıkları miyokin adı verilen moleküller sayesinde beyin, kalp, kemikler ve bağışıklık sistemiyle iletişim kuran önemli bir hormonal organ gibi çalışıyor. Egzersiz sırasında salgılanan bu moleküller, iltihaplanmayı azaltırken bağışıklığı güçlendiriyor, metabolizmayı düzenliyor ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Düzenli fiziksel aktivitenin öğrenme, hafıza ve bilişsel fonksiyonları desteklediği, aynı zamanda duygusal sağlığa da katkı sunduğu belirtiliyor. Tütün kullanımı beyinde kalıcı hasara yol açabilir. Tütün kullanımının yalnızca akciğerleri değil, beyin sağlığını da ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekildi. Araştırmalar, sigaranın düşünmeye, hafıza, dikkat ve karar verme gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye neden olabildiğini ortaya koydu. Doçent Doktor Görkem Tutal Gürsoy, beyin korteksindeki incelmenin unutkanlık, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek, tütün kullanım süresi ve miktarının arttıkça beyin hücrelerindeki hasarın da büyüdüğünü ifade etti. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de nikotin içerdiği için beyin sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Gürsoy, bu ürünlerin de hücre hasarına yol açabileceğini söyledi. Kareta karetaların yuvalama alanında temizlik. Mersin'de nesli koruma altında bulunan karete karetaların yumurtlama alanlarını korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT organizasyonunda Kazanlı sahilindeki karete karetaların yumurtlama alanında temizlik çalışması yapıldı. Akdeniz'in önemli yumurtlama sahalarından biri olan Mersin Kazanlı kıyısında düzenlenen etkinlikte sahile bırakılan plastik, cam ve çeşitli atıklar toplanarak kaplumbağaların yuvalama sürecine zarar verebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili noktalara ulaştırıldı. Çevre duyarlılığını artırmaya amaçlayan etkinlikte öğrenciler ve gönüllüler doğal yaşamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcak bir hava ve bazı noktalarda yerel sağanak yağışlar söz konusu. Sıcaklıklar bu haftada yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümünde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkili olurken bazı bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Örneğin İç Ege'de, Batı ve İç Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki Toroslar kesiminde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Bugün İstanbul 28, Edirne 33, Afyonkarahisar 28, İzmir 34, Antalya 28, Adana 31, Eskişehir ve Kayseri 28, Ankara 29, Bolu ve Kastamonu 27, Bartın 29, Rize 25, Trabzon 23, Samsun 26, Kars 20, Van 23 ve Şanlıurfa 36 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 43, Medine 41, Özbekistan 30, Saraybosna parçalı bulutlu 23 ve Melbourne parçalı bulutlu 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Konya, Afyonkarahisar, Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara, Muğla, Denizli, Keşan, Gelibolu, Kayseri, Niğde, Bingöl, Karlova güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.12, 1 avro 53.35 Türk lirası, altının gramı ise 6.425 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eşler arasında güven duygusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Yakup Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.

0: nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale dedi planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. 5 vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor. Eğer biz o 5 vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla

0: birlikte günü beşe bölebilsek aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme becerisi. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bizde ne deniliyor? İki ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz namazları vaktinde kılarsak o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde, kendi hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış
1: evet.
0: olacak.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû ve lâ tekûlû limen elqâ ileykumusselâme leste mu'minâ. Tebteğûne aradal hayâti d-dunyâ fe'indallâhi meganimu kethîrah. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
0: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
0: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
0: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
1: الَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'un fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى
1: إِبْرَاهِيمَ. İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
1: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalika yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam. قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا.
1: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hattâ matala'il fecr.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece. Ta şafak sökünceye kadar.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yeni yıl yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Ebeveynleri çağır, bırakın çocuklar bazen sıkılsın. Uzmanlar çocukların sürekli dijital uyaranlara ve planlı aktivitelere maruz kalmasının etkilerine dikkat çekiyor. Her boş anı doldurulan çocukların kendi başlarına oyun kurmakta ve üretken çözümler geliştirmekte zorlandığı belirtiliyor. Öğretmenler, çocukların zaman zaman can sıkıntısı yaşamasının hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini vurgulayarak, ebeveynlere çocuklarına kendi başlarına vakit geçirebilecekleri alanlar tanımalarını öneriyor. Sürekli ilgi gören ve her isteği anında karşılanan çocuklar, okul ortamında sıra bekleme, kurallara uyma ve arkadaşlarıyla ortak hareket etme konusunda güçlük yaşayabiliyor. Bu nedenle ailelerin çocukların zaman zaman sıkılmasına ve kendi oyunlarını üretmesine fırsat vermesi gerektiği ifade ediliyor. Egzersiz sadece kasları değil tüm vücudu güçlendiriyor. Egzersizin yalnızca fiziksel performansı artırmakla kalmadığı, vücudun pek çok sistemini olumlu yönde etkilediği ortaya kondu. Kaslar, hareket sırasında salgıladıkları miyokin adı verilen moleküller sayesinde beyin, kalp, kemikler ve bağışıklık sistemiyle iletişim kuran önemli bir hormonal organ gibi çalışıyor. Egzersiz sırasında salgılanan bu moleküller, iltihaplanmış azaltırken bağışıklığı güçlendiriyor, metabolizmayı düzenliyor ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Düzenli fiziksel aktivitenin öğrenme, hafıza ve bilişsel fonksiyonları desteklediği, aynı zamanda duygusal sağlığa da katkı sunduğu belirtiliyor. Tütün kullanımı beyinde kalıcı hasara yol açabilir. Tütün kullanımının yalnızca akciğerleri değil, beyin sağlığını da ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekildi. Araştırmalar, sigaranın düşünmeye, hafıza, dikkat ve karar verme gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye neden olabildiğini ortaya koydu. Doçent Doktor Görkem Tutal Gürsoy, beyin korteksindeki incelmenin unutkanlık, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek, tütün kullanım süresi ve miktarının arttıkça beyin hücrelerindeki hasarın da büyüdüğünü ifade etti. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de nikotin içerdiği için beyin sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Gürsoy, bu ürünlerin de hücre hasarına yol açabileceğini söyledi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcak bir hava ve bazı noktalarda yerel sağanak yağışlar söz konusu. Sıcaklıklar bu haftada yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümünde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkili olurken bazı bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Örneğin İç Ege'de, Batı ve İç Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki Toroslar kesiminde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Bugün İstanbul 28, Edirne 33, Afyonkarahisar 28, İzmir 34, Antalya 28, Adana 31, Eskişehir ve Kayseri 28, Ankara 29, Bolu ve Kastamonu 27, Bartın 29, Rize 25, Trabzon 23, Samsun 26, Kars 20, Van 23 ve Şanlıurfa 36 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eşler arasında güven duygusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti Yakup Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses, Söz, Sanat, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şehri İstanbul programları

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Evlilik Okulu programından hepinize selamlar. Bugün yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Bugün yine bir dinleyici sorumuz vardı. Hocamıza onu aktaracağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Kıymetli hocam, şöyle bir dinleyici sorumuz vardı. Onu yönlendireyim ve üzerine konuşmaya gayret edelim. Selamun aleyküm. Nevzat hocama bir sorum var. Ben 6 yıllık evliyim. 2 kızımız var. Eşim bana nişanlıyken çok fazla ilgili, aşklı, muhabbetliydi. Evlenince de iyi davranmaya çalıştı ama çoğu zaman da değersiz hissettiren halleri oldu. Çoğu şeyi güzel davranarak üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Fakat evliliğimizin ilk aylarında bir kere bana yalan söylediğini fark ettim ve 6 yıl olmasına rağmen hep arkamdan bir şeyler çeviriyormuş gibi vesvese yapıyorum. Belki hiçbir şey yok ortada ama özel hayatımızı bile etkiliyor. Sevgim, şefkatim çok büyük ama güvenim kırıldığı için hep evham içindeyim. Buradan şu dersi de çıkardım. Ne olursa olsun dürüst olmaya gayret ediyorum. Ama eşime karşı olan bu evhamlarımı atamıyorum. Nevzat hocamızı sürekli dinleyip istifade ederek birçok düşüncemden kurtulabiliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum şimdiden cevaplarınız için diye dinleyicimiz böyle bir sorusunu yönlendirmiş hocam. Yıkılan bir güven birçok programımızda ele aldığımız bir konuydu hocam. Fakat 6 yıl geçmiş üzerinden. Bu 6 yıl içerisinde de herhangi bir olay olduğuna dair bir şey yazmamış dinleyicimiz. Uzun bir süre aslında oldu güveni tekrar kazanmak için ama bu güvensizlik acaba bir korkuya mı dönüşüyor hocam?
2: Tabii. Güvensizlik şöyle, tabii bir yalanı oldu, ondan sonra güvenim sarsıldı diyor. Şimdi burada tek bir yalanla güvenin sarsılması şey, tabii yalan çok önemli bir konuda, kimi yalan, sadakatle ilgili bir yalan mıydı neydi bilemiyoruz ama tabii yalan, yani bak başarı nedir diye sorsanız en ideal başarı bir insanın yalan söylemeden yaşamayı başarmasıdır. Yalan söyledikten sonra hemen onunla ilgili bir pişmanlık duyabilmek önemli.

0: İsim zorda bir yanlış anlaşılma olmasa, hani böyle yalan hani ara sıra hayatımız olayı gibi, bilir gibi bir şey değil. Ama muhakkak insanın
1: Onu
0: yani
1: travma etkisi yapan
0: büyükken,
1: yalan
0: küçükken,
1: neydi? Bunu bilmek lazım
0: evet
1: burada.
0: büyükken ya da küçükken böyle düşülebilecek bir hata.
1: Çocuklar savunma yalanı söyler mesela.
0: Evet.
1: Çok
0: Evet.
1: söyler. Yani elinde tabak kırmıştır vazoyu, ben kırmadım der mesela
0: Hı.
1: çocuk. Yani bunlar savunma yalanıdır. Böylece hayatı öğrenirler ama onlar. Yani bu böyle durumlarda erişkindikçe yalan söylememeyi başarabilmek, yalan söylemek zorunda kalırsa da ilk defa, yani bu tövbe ve istiğfar iki kelimesi beraber kullanılıyor ya. Tövbe demek aslında bir farkına varmak hatasının. İstiğfar da onu temizlemeye çalışmak. Yani insan eline bir kirlik bulaştığı zaman bu kirli bulaştı demek tevbe kısmı oluyor. Onu yıkamaya çalışmak da istiğfar kısmı oluyor gibi. Yani insan da böyle yalan söylediği zaman hemen bu yalan söyledim ben söylemem lazım böyle bir şey yaptım deyip hemen onunla ilgili bence ilk bir pişmanlık ve arkasından telafi mekanizması. Yani eşi eğer o yalandan sonra o pişmanlık duyduysa artık onu o yalan onun için şeydir. Sadece hayat yoluna giderken tökezlemelerden birisidir. O şekilde görsün. Ama pişmanlık duymadı, yeni yalanı huyu haline getirmişse eşi, o zaman haklı bu vesvesede. Onu ayırt etmek gerekir. Tek bir yalanla onu birdenbire yalancı, en yalancı insan diye etiketlersen, o zaman sen takıntılı birisin demektir bu aynı zamanda.
0: Hayat da zor geçer sanki biraz hocam
1: Tabii canım,
0: kendisi için
1: yani
0: yani
1: bu
0: hani
1: sefer
0: böyle.
1: her düğme arkamdan iş çeviriyor gibi düşünmek. Yani böyle durumlarda insan çok zordur hayatta
0: Herkese
1: yaşamak.
0: karşı bir
1: Herkese
0: güvensizlik
1: karşı bir
0: olmaz mı hocam?
1: güvensizlik devamlı böyle, yani gergin olan insanlar vardır. Yalancılar onun için hiç mutlu değildir ha. Çünkü kendileri hep yalan söylediği için, ben yalan söylediğime göre ben bile yalan söylüyorsam herkes yalan söylüyordur diye herkese kuşkuyla yaklaşırlar. Güven ilişkisi kuramazlar. Onun için yalancılar hiçbir zaman kısa vadede başarılı olsalar da orta uzun vadede hep kaybederler. Yalancılık, ama onun için yalancılık çok zor bir iştir. Yalanını kapatmak için çok zeki olmak lazım. Yani hiç ummadığın yerde yalanın ortaya çıkabilir. Devamlı yalanım çıkmasın diye devamlı çalıştırmak lazım beyinlerini. Onun için biz bunlara yalan makinesinde bunlar beyinlerini böyle yalanım çıkmasın diye şiddetli, hızlı, yüksek çalıştırdıkları için oradan hareketle yalan makinesinde yakalıyoruz o kişileri. Beyinlerini. Yani onlar da, ama usta yalancılar onu da şey yapıyorlar tabii. Başkanına söyletiyorlar yalanı. Neyse, yani burada yalancılık tabii şey, yani kuyu haline gelip gelmediği önemli bunun devam ettirebilmesi için. Güvenin tekrar kazanılması için tabii genellikle böyle durumlarda bu tarz hanımefendiler şey yapıyorlar. Yani test ediyorlar eşini. Sıkıştırıyorlar, zor duruma bırakıyorlar. Gene yalan söyleyecek mi, yalanmayacak. Paranoyak eşlerde vardır. Paranoyak işte kıskançlık paranoyası varsa mesela. Eşini sıkıştırır, sıkıştırır, bağırtırır. Bıktım senden der. Ha işte bak, demek ki beni sevmiyormuş der ondan sonra, oradan hareketle. Halbuki kendisi onu test ediyordur, onun için yapıyordur onu. Biz onu terapide onu çalışırız mesela öyle durumlarda. Deriz ki bu kişi aslında böyle seni sınırları zorluyor, seni burada test ediyor. Aslında seni kendi kuşkusunu gidermek için seni test ediyor. Böyle durumlarda sen dürüst, ilkeli kalırsan bir müddet sonra güven oluşuyor. O yüzden açık, şeffaf ilişki en önemli ilişkidir. Yani burada hanımefendiye söyleyeceğim, güvenin tekrar oluşturması için en önemli şey açık ve şeffaf ilişki. Mesela eş eve gelince telefonuna şifreli mi? Şifresi gizli mi? Göstermiyor mu? Mesela. Susuyor mu hep? Konuşmayan birisi mi? Onun için ne yapıp böyle evde sohbet ortamı oluşturmak gerekir. Tarafından birisi hep susuyorsa bu paranoyak bir kimsedir. Hata yapacağım diye korkudan susar. Mesela paranoyak kişiler onun için hiç susarlar, konuşmazlar, hiç katılmazlar. Hep dinlerli, gözlemleyiciler. Yani orada niye? Bir akımda bir şey yakalamasın diye, söylememek için. Yani o tarzda, hatta böyle çok katıda bir hocamız vardı. Plastik cerrahiydi kendisi. Yanına psikiyatrist geldiği zaman susarmış. Ya niye susuyorsun diye bir gün takılmışlar. Demişler ki ya bunların yanında konuşunca teşhis koyuyorlar hemen diye. Yani şimdi o da onun şeyiymiş, bir çeşit parana haline getirmiş onu. Halbuki biz öyle yani her gittiğimiz yerde herkese konuşacak teşhis koyarsak ben mesleğimizi kötüye kullanmış oluruz biz. Yani biz mesleki rolle arkadaşlık rolünü sosyal rolle ayırmamız lazım. Sosyal rollerde mesleki rolle karıştırılmaz. İş yeri, iş yerinde sosyal karıştırılmaz. Faydalanır ondan ama

0: burada insanlara devamlı şu teşhiste, bu teşhiste diye konuşup bunu da ikide bir dile getirsen sen mesleğini kötüye kullanmışsın. Evet. Buna mesleki düşünce bozukluğu diye geçiyor kitap literatürde.
1: Evet. Ama yani çevrede çok var değil mi hocam? Yani hemen böyle görülen mi hocam ya şöyle bir şey var acaba?
0: Tabii. Yani ben öyle oldu yani. Böyle çok büyük insan. Şey önemli birisininle bir sohbeti ettik. Ondan sonra dışarı çıktığımızda onun yanındaki sadık adamdan birisi dedi ki bir hastalık var mı bizim şeyde ne diyorsun dedi. Bak düşün bana. Ben orada aslında hani tamamen konuyu bilmeden iyi niyetli dedim ki ben dostlarıma yakınlarıma o gözle bakmıyorum dedim. Ben hekim gözle bakmıyorum. Bile bir şey demem dedim. Ona şaşırdı. İlla şey bekliyor ki bu psikiyatrist muhakkak bizim lidere şey varmıştır. Tanı koymuştur, teşhis koymuş. Ama ben sonradan öğrendim. O adam onu bilerek söyletmiş onu. Söyletmiş yani şey diye bu adam bana teşhis koydu mu bir çeviriyor mu diye kendi paranoyasını test etmek için onu bana göndermiş.
1: Evet.
0: Yani bunu onu anladım ama ben orada tabii bunu, onu düşündüğümden değil tamamen samimi niyetim olduğu için söyledim. Yani bu da şeydi ayrı bir şey.
1: bunu öğrenmek bir teşhis şey getiriyor değil mi? Yani bu demek ki yani bunu sorduruyor olması bilgi.
0: Ya ondan sonra sordurduğunuz ya yani öyle işte yani insanlar o niye kuşkucu test ediyor onu.
1: Şimdi koydum teşhisi falan diyor. Ya,
0: şimdi onu öğrendiğin zaman teşhis aslında koymuş gibi oluyor. Onun için biz böyle konularda mesleği böyle ulu orta kullanmak şey değil yani doğru değil. Yani güveni oluşturmak istiyorsa açık, şeffaf, dürüst ilişki bak. Üç. Açık, şeffaf ve dürüst ilişki. Eğer açık, şeffaf, dürüst olursa güven yavaş yavaş oluşur. Hiç başka bir şey yapmasına gerek yok. Gidip de onu test edip emin olmaya çalışmasına gerek yok. Kendi hasta olur böyle giderse.
1: Sonu da yok hocam yani. Yok ki. Hani bugün hata etmez.
0: Öğrenemezsiniz ki. Yani belirsizliğe, tahammülsüzlük paranoid bir durumdur. Yani bu hanımefendi bu kadar bir yalandan dolayı onu sallandıracak kadar yani onu güveni sarsılacak kadar sarsıldıysa kendine baksın önce.
1: Evet hocam ben de aynı sebepten duydum. Çünkü mesela 6 yıl önce bir yalanını yakaladım diye söylemiş ama sonrasında hani ara ara yalanlarını yakalıyorum gibi bir şey söylememiş. Tabii hani burada bunları sormak biraz derinliğe yani inmek lazım ama.
0: Önce kendisi gitsin bu uzmana bu hanımefendi. Evet. Böyle bir yalanla ilgiliyse ama adam yalan huyu haline getirdiyse ama öyle davranır ki adamı yalan söylemeye mecbur da bırakırsınız. Böyle diyorum. Ama olay çıkmasın, dırdır etmesin diye adam yalan söyler.
1: Evet.
0: Dırdır etmesin. Bu sefer de ne olur? O anda dırdırı kesilir ama daha sonra daha çok kurar kafaya, daha çok girer üzerine. Eve gelmemeye başlar erkek o zaman. Bak, evet. Çoğu zamanlarda böyle. Bakıyorsunuz bu küçük bir vallahi bir virüs gibidir bu. Güvensizlik virüsü girdiği zaman adam eve gelmemeye başlar, evde huzur yok diye.
1: Mesela şu cümle de dikkatimi çekiyor. Sevgim, şefkatim çok büyük ama güvenim kırıldığı için hep evhanım içindeyim. Mesela 6 yıl boyunca bu güveni tazeleyemiyorsak oradaki sevgi ve şefkat yani bu bir çelişki gibi mi? Yani güven yoksa sevgi ve şefkat yine de
0: güveni tazeleyememesinin sebebini dış sebebini şeye bağlıyor bak. Eşinden bağlıyor. Eşi bunu yaptı ondan diyor. Halbuki şu andaki tek bir yalanla ilgiliyse bu sorunu eşinde değil kendinde arasın. Tek bir yalanla onu birdenbire yalancı bir insan kimliğine etiketini yapıştırıyorsan önce sen arkadaş burada yani kendini sorgula. İkincisi de yöntem şu anda kullandığı yöntem yanlış. Onu daha çok hasta eder, daha çok klinik vaka yapar. Evet. Onun yerine şu anda kullanacağı yöntem böyle negatif ilişki üzerine kurmak yerine pozitif ilişki kurup açık, şeffaf, dürüst ilişki kuracak. Bunu yaptığın zaman ne olur? Eşi daha rahat kendini ifade eder. Bilgi saklamaya ihtiyaç hissetmez. Evet. Varsa yanlışı söyler de özür diler, düzeltir. Sen de aynı şekilde, kişi de öyle davranacak. Onun için kendi, o açık, dürüst, şefkat davranırsa karşı tarafta açık, şeffaf ve dürüst davranır. Bu ilişki zaten bu çağda da enteresandır. Artık böyle her taraf muhabese olduğu için yani her tarafta insan nereye gitti, ne yapsa artık sanki herkesin omuzunda münker nekir melekleri gibi böyle ya da şey gibi kiramen katibin gibi devamlı kayıt altındayız.
1: Evet.
0: Dünya dijital kontrole doğru gidiyor. Ya her yaptığımız kontrol ediliyor. Zaten Allah'a hesap verme duygusu yaşıyorsa bir kimse kolay kolay şey olmaz. Yaptığı kötülüğe karşı yani ilahi huzura gittiğim zaman hesap vereceğim dediği zaman büyük kötülük yapmaz. Yapsa da

0: farkına varabilir böyle durumlarda. Bunun farkına
1: Evet.
0: varabilir. Onun için de yani burada bizim onun yapabileceği şeyde hesap verme duygusu var mı yok mu? Eşin ona baksın. Yani mesela hesap verme duygusu yoksa hiç yani bu dünyada ben istediğimi yaparım. Halbuki bu dünyada amel var, hesap yok. Ama öldükten sonra amel yok, hesap var.
2: Evlilik Okulu.
1: Hocam, medyada veya çevremizde gördüğümüz böyle olumsuzluklar bizim kendi evliliğimize bakış açımızı da etkiler mi? Özellikle medyada olumsuzluklar, hikaye anlatmak, öykü anlatmak biraz daha böyle olumsuzluklar üzerine olduğu için hocam. Acaba bu hanımefendide de hani böyle şeylere maruz kalmak, o güvensizliği besleyen bir şey olabilir mi?
0: Tabii şu anda bütün dünyada ailede yangın var. Bütün evlilik hayatı ailede yangın var. Onun için Batı ne yapmış böyle durumlarda? Evliliğe ne gerek var demiş. Tek kişilik hane var. Şu anda hane kırılganlığı anketli çalışmaları yapılıyor. TÜİK de yapıyor bunu. Bütün dünyada yapıyor. Hane kırılganlığında şu var. Tek kişilik hanelerin toplumdaki oranı 5 kişilik hanelerin oranı, 3 kişilik hanelerin oranı diye istatistikler çıkarılıyor her sene. Türkiye'de şu anda 5 kişilik, en az 5 kişilik aileler gittikçe azalmaya başladı. Son 10 yıllık istatistik var bende. Bunun grafiği de var. Batı'da bu zaten şey, yani tek kişilik haneler %50'den fazla toplumda. Yani herkes tek kişilik, tek ebeveyn, tek kişi yaşıyor. Bir çocuğu varsa o çocuk yapıyor. Böyle yani öyle birlikte yaşama gibi evleniyorlar. Çocuğu oluyor yani yanlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. Hatta şu anda yani Fransa'da, İsveç, Norveç, oraya gibi yerlerde Fransa'da bunu duydum. Nüfus kağıtlarına anne baba yazdırmıyorlarmış. Ebeveyn bir, ebeveyn iki. Niye öyle oluyor? Çünkü anne evli değiller, resmi nikah yok. Nikahsız beraberlik 150'nin üzerinde ayrılıyorlar ve istediği zaman da mesela açık evlilikler. Bu da çok yaygın. Açık evlilik, iki tarafta evli, iki tarafın sevgilisi var. Bunu yani böyle bir durumu tolere edebilen, hazmedebilen bir insanlığa doğru dönüştük. İnsanlığın midesi bozuldu yani. Bunu bile hazmediyor artık. Yani ama bunu Türkiye'de ihraç etmek istiyorlar bunu. Bu çok tehlikeli. Hane kırılganlığı Türkiye'de de ciddi şekilde istatistiklere göre azalıyor. Yani bunu görmemiz lazım bizim. Yani buradaki sosyal politikalar belirleyenler orta uzun vadede bunu yapmazlarsa, yani bizim yerli silah yapabiliyoruz. Bak yerli birçok şey üretebiliyoruz ama yerli insan yetiştiremezsek bu yaptığımız imar faaliyetlerini insan nesil yetiştirmeyi ihmal edersek, mamur edemezsek böyle onları o kültüre önem vermeyen kişiler eline geçer oralar. Ve onları tahrip ederler bak. Yani bu yani imar ettiğimiz şeylere doğru insanları yerleştirmesek onlar o yaptığımız şeyleri tahrip ederler. Bu yani ünlü mimar vardı rahmetli oldu Turgut
1: Cansever.
0: Cansever. Mesela onun sözüdür bu. Yani o bak mimar olduğu halde yani yaptığımız mimar şeylerinde böyle yani imar ettiğimiz yerlere doğru insan, iyi insanlar yetiştiremezsek onlar o yerlere tahrip ederler diyerek o yerlerin korunması için yolu da göstermiş yani. Böyle. Onun için bunu ihmal ediyorsak biz fazla taşa toprağa yatırım yapan toplumlarda bu ihmal ediliyor söyleyeyim. Onun bir bedeli var. Bedelini de nesiller ödüyor. Evet.
1: İnşallah geri dönüşü olur hocam
0: İnşallah.
1: yani. Hocam peki hanımefendinin 6 yıldır bitmeyen bu evhamları, bu evhamlarının üstesinden gelememek, kişide böyle her şeye dair kuruntulu yaklaşmak gibi bir
0: Ben o,
1: etki
0: şu anda ona
1: uyandırabilir
0: kızmadım, acıdı bana.
1: mi? Öyle mi?
0: Devamlı kaygılıdır, devamlı mutsuzdur, doğru düz yüzü gülmüyordur, içten gülemiyordur, rahatlatamıyordur. Yani böyle yaşanır mı ya? Yani mahvediyor kendisini. En büyük zararı kendine veriyor aslında. Zaten bu kişiler bir müddet sonra ne oluyor? Erken yaşta kanser oluyor falan ölüyorlar. Yaşamıyor fazla. Çünkü devamlı vücut rahatlamadığı için, devamlı stres halinde olduğu için beyin asit özellikleri salgılar kronik streste. Bu asit özellikler gider, bağışıklık sistemini etkiler. İmmün sistemi bozduğu için uyuyan kanser hücreleri uyanmaya başlar. Yani çok şeydir. Ya mideye etki ve bağırsağa etki, damar direncini artırır, tansiyonu yükseltir. Genç yaşlarında

0: Şey olan kişilere bakın hep böyle takıntılı kişilerdir. Takarlar bir şeye. 5 dakika bir düşünecek şeyi 1 saat, yarım saat düşündüler. Yani bizim psikiyatri kliniklerinin en büyük şeyidir bunlar. Hasta profilidir maalesef. Yani yazık, kendilerine yazık ediyorlar. Bunu düzeltseler düşünce yönetimini yapamıyorlar bunlar. Yani korkuları var, başka travmaları var. Demek ki çocukluğunda travma var. Mesela travma deyince bakın, yani geçenlerde şey vefat etti, Cüneyt Arkın. Onun bir röportajını, kısa bir röportajı dinledim. Yatmadan önce yanında hep ekmekle yatarmış. Ekmek koyarmış. Karısı demiş ki, dünya senin ekmekle ilgili bir şeyin var herhalde demiş. Düşünmüş, düşünmüş. Çocukluk döneminde çok aç kalmış. O kadar aç kalmış ki ekmek onun için şey, ekmeksiz yaşamaktan korkmaya başlamış. Ve onun üzerine o hayatında hani her şey, yani zengin sahip olduğu zaman da bile ekmek onun için bir güven nesnesi olmuş bak. Ekmek orada. Eski travmasının onun şeyi aslında. Kendi anlatıyor bunu.
1: Evet.
0: Röportajında. Ya yani onun için hakikaten öyle, o ekmek aç kalmayı yaşamış hayatında. Yani o kişi çocukluğunda ya nasıl bir olay yaşadıysa ve günlerce uyuyamamış açlıktan. Ya bu en büyük travmadır insana. İnsanı şey yapan, etkileyen şeydir. Yani ekmek burada bir sembol olmuş. Onun için insan burada yani yapılabilecek şey işte geçmiş travmalarına bakmak gerekiyor bu hanımefendi. Biz böyle durumlarda CTQ diye bir ölçek var. Böyle çocukluk çağı travma ölçeği. Onu araştırıyoruz. İşte duygusal ihmal var mı, istismar var mı, fiziksel ihmal, istismar var mı? Böyle onlara bakılıyor. Cinsel istismar var mı? Onlara bakılıyor. Ona göre bir puanlama yapılıyor. O istismar belli bu puan üzerindeyse onun üzerine travma çalışması yapıldığı zaman rahatlıyor. Yani olmazsa hanımefendi kendisi ben uzmana gideceğim. Ya bunu bu dediklerimizi uygulayarak açık şeffaf dürüst ilişki kurarak yapabiliyorsa yapıyor. Yapamıyorsa bunu muhakkak kendisini tedavi etsin önce.
1: Ve orada tekrar eğer dinleyicimiz de şu an bizi dinliyorsa onu da şey yapmış olalım. Bu 6 yıllık süreç içinde farklı yalanlar var mı yok mu, bu önemli bir kriter, onu da tekrar söylemiş olalım. Hocam çocuğu yetiştirirken artık mesela dünya artık eskisi kadar güvenli bir yer değil fikriyle işte bazı aileler yani kimseye güvenme, babana bile güvenmeyeceksin bu zamanda gibi bir yaklaşım sergileyebiliyorlar. Haliyle böyle yetişen bir çocuk da kendisini de güvensiz bir insan olması mümkün değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Yani aslında iyilik yapayım derken böyle hem çocuğuna hem topluma bir kötülük yapmış olmuyor.
0: Tabii yani bunun her şeyin dozunu, bütün iş burada, bütün iş yani çocuğu hata yap korumak, annenin babanın şeyi hayatı öğretmek. Ama hayatta böyle herkesi düşman gibi görerek eğitiyorsanız, herkesten zarar gibi eğitiyorsanız bu da yine annelik babalık tutum hatalarından birisidir burada. Onun için yani annelik babalık bak bunlar bize doğuştan değil. Bunları öğrenilmesi gerekiyor. Okullarımızda bu öğretilmiyor şu anda.
1: Çocuk şunu düşünmez mi hocam? Yani kimseye güvenmeyeceğim. O yüzden kimse de bana güvenmesine gerek
0: Tabii
1: yok.
0: yani o yetişir ama çocuk istiyorsa o annenin babanın o eğitim hatalarını sonradan telafi edebilir. Edebilir yani. O çocuklukta öyle yetişmiştir. Anne baba iyi niyetli o hatayı yapmıştır. Kimseye güvenme diye mesela sokağa çıkarmaz, oraya gitmez, arkadaşa göndermez. Böyle devamlı onu sosyal izole bir şekilde yetiştirir o çocuğu. Ama bir müddet sonra genellikle bu zamanda öyle çocuk anne baba kafa tutmaya başlıyor. İki türlü çocuk çıkıyor burada. Biri annesinin babasının kuzusu oluyor. İtaat ediyor. İtaat et, rahat et. Ediyor. Pasif birisi oluyor. Yani yönetilen birisi oluyor. Ama bazı özellik duygusu olan, yüksek olan gençlerde ergenliğe gelince anne babaya itiraz edip kafa tutmaya başlıyorlar.
1: Ama ikisi de
0: İkisi de
1: uçlarda
0: uçlara gidiyor ters öyle. Ama onun için çocuğu eğitmek şey gibi, serçeyi avucuna almak gibi. Çok sıkarsınız öldürürsünüz. Gevşek bıraksanız kaçar gider. Çocuk eğitimi de böyledir. Onu dengeli bir şekilde, onu tatlı bir disiplin lazım ona. Sevgi ve disiplin birlikte olmalı. İçinde sevgi olan disiplin. Evi, aileyi kuralsız ortam yaparsanız kuralsız ortamda belirsizlik vardır. Yani mesela bu öyle anneler vardır ki çocuğun sabah şapur şupur sever, böyle ona böyle müthiş sevgi tezahürü yapar. Öğleden sonra niye doğurdum seni der. Çocuk ya annemi sevmiyorum, sevmiyorum anlamıyor ki. Tutarlılık yok, istikrar yok, devamlılık yok. Onun için anne babanın sözleri değil, kişiliği önemli. Niyeti değil, kişiliği önemli. Niyeti iyi anne baban ama niyet yetmiyor.

0: Evet.
1: Niyet burada önemli bir altyapıdır. Ama niyetin dışında yani o kişi iyi örnek olabilmek önemli. Yani duygularımızı da çocukla ilişkilerimizi bak. Üç, ruh sağlığının göstergelerinde 4 tane ilişki tarzını iyi yöneten kim? Psikolojik sağlamlık testinden geçiyor. Ona psychological resilience deniyor. Psikolojik dayanıklı olan kişi. Birincisi işte ailesiyle ilişki. İkincisi sosyal çevreyle ilişkisi. Dördüncüsü hayatla ilişkisi. Ama en önemli üçüncüsü, dördüncüsü, en önemlisi kendisiyle ilişkisi. Kendisiyle ilişkisi de var bir insanın. Hayatla, yaratıcılığıyla da ilişkisi var ama kendisiyle de ilişkisi var. Yani kendisine karşı da tarafsız olması, kendisine karşı da dürüst olması lazım. Kendisine karşı da doğru bir ilişki kurabilmesi gerekiyor. Çünkü hepimizin içinde kötücül bir parça var. Hepimizin içinde iyicil parça var. Kötücül parçayı beslersek o büyütmüş oluruz. İyicil parçayı beslersek onu büyütmüş oluruz. Yani hepimizin içinde var o. Doğuştan gelen kötücül parça nedir? İşte bencildir, çıkarcıdır. Buna it olarak geçen böyle kuralsızlık. Yok, kuralı kuralsızlıktır. Mesela haz konusunda sorumsuzdur, sınırsızdır, doyumsuzdur it. Ne ister? Yani nefis ister. Kalp hisseder. Bak, nefis ister, kalp hisseder, akıl yönetir. Ruh bağlanır. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Ruh bağlanma özelliğimiz vardır. Ruh anneye babaya bağlanır, vatana bağlanır, millete bağlanır ve Allah'a bağlanır insan. Bu ruhun en önemli fonksiyonudur, bağlanmak. Ama nefis acımasızca ise vahşi at gibidir nefis. Ve hep benim dediğim olsun ister. Ama onu terbiye etmek için Tolstoy'un çok güzel bir hikayesi var onun Doğu Bilgeliğinde. Bir dervişe rastlıyorlar. Mağarada tek başına yaşayan. Ya sıkılmıyor musun burada tek başına? Ben yalnız değilim ki diyor. İki tane eşek var diyor. İki tane tavşan var diyor. Bir tane yılan var diyor. İki tane kartal var diyor. Ben onları yönetiyorum diyor. Hadi herkes hani yok kimse bir şey etrafında diyor. Ya diyor bak diyor. İki tane elim diyor. İki tane şey diyor. Yani iki tane tavşan diyor. Her şeye uzanmak istiyor. Atlamak istiyor diyor. Mesela şey var. İki tane gözüm var. İki tane kartal diyor. Her şeye gitmek istiyor diyor. İki tane kulağım var, iki tane işte şu hayvanım var diyor. Ondan sonra ayağımda iki tane eşeğim var diyor. İki tane ayağım var diyor. İnat ediyor gitmemek için, iyi şeyler yapmamak için. Ve bunlar terbiye etmeye uğraşıyorum diyor. Hiç yalnız değilim diyor.
0: Evet.
1: Yani al sana işte şey, yani bu ne, kendisiyle ilişki kurabilmek, kendini yönetebilmek.
0: Evet. Bir yani tane yılanda dili herhalde değil mi hocam?
1: Bir tane tek yılanda dili.
0: Evet.
1: Her şeyi ısırmak, her şeyi uzanmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani bunu müthiş bir benzetme yapmış
0: evet,
1: yani.
0: Güzel metafor hocam.
1: Yani bunun için bunu biz, yani bunu bu kendisiyle ilişki kurmak da böyle olacak ama. Bunun ayrımını yapacaksın bak. Nefesi bir ayrı tanıyacaksın, kalbi tanıyacaksın, aklı tanıyacaksın, ruhu tanıyacaksın. Hepsi ayrı bir şeydir, kavramdır, ayrı bir fonksiyondur. Yani bunlar bilirsen yönetirsiniz. Tanımlamazsanız yönetemezsin. O gün hatalı düşüncelerde duygu düşünce füzyon olur mesela. Duygu bir şey der, düşünce, insan bir şey hisseder, onu düşünce zanneder. Halbuki duygudur. Duygu düşünce ayıramaz. Duygu düşünce birbirine geçmiştir, füzyon olmuştur.
0: Evet.
1: Yani düşünce, bir düşünce gelir aklına, onu duygusu zanneder. Halbuki hislerini düşünce zannedip zannetmemeyi zaten BDT tedavilerinde öğretilen bir şeydir bu. O füzyonu ayırt etmeyi öğretiyorsun. Ya bu senin hissin, düşüncen değil ki. Bunun hakkındaki düşüncelerini gözden geçir diyor. Onu eğitim veriyorsunuz. İşte bunu insan kendisi öğretti ama en bilgeleşmektir bu aslında bir çeşit.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine çok kıymetli bilgiler aldık. Bir yandan ben de söylediklerinizi not alıyorum. Bu hisse düşünceyi birbirine karıştırmamak kısmını not etmiş oldum en son. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine bir dinleyicimizin sorularına inşallah cevap vermişizdir, dinleyince faydalanacaktır diye ümit ediyoruz. Sevgili dostlar, sizler de Nevzat Erhan hocama sorularınız olacaksa 0501 630 30 30 akran WhatsApp hattına mesaj olarak gönderirseniz biz de kendisine iletmiş oluruz. Programımızı değerlendiririz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: men in kata'a ilallah kefâhullâhu külle mü'netin ve rızakahu min haysu lâ yahtesib ve men in kata'a iled dünya vekelehullâhu ileyhâ. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki men in kata'a ilallah, kim Allah'a yönelip kesilirse, kesilmek yani masivallah'tan kesilirse, Allah'tan gayriden yüz döndürüp Mevla'ya teveccüh ederse manasına burada, inkata'a kopmak, kesilmek manasına, ama yani gayriden kesiliyor da Allah'a yöneliyor, Allah'a teveccüh ediyor, Allah'ın yoluna giriyor. Kim böyle yaparsa, Allah'a yönelip de gayriden kesilir, vazgeçerse kefahullahu külle mü'netin, Allah her meşakkat ve sıkıntı ve dertte karşı ona yardım eder, kafi gelir. Yani Allah'a dayanan kulun yaveri haktır demek. Kim ona bağlanırsa, gayriden vazgeçip yüz döndürüp de Mevla'ya dönerse Allah ona kafi gelir, yeter. Eksik bırakmaz, açık bırakmaz, yardımsız bırakmaz, ortada koymaz, kendisine güvenen, bağlanan kulunu pişman etmez. Ona bağlanan pişman olmaz, mahrum kalmaz. Mü'ne, meşakkat, ağırlık, sıkıntı manasına. Her sıkıntısında, meşakkatinde, başına gelen ağır işte yardımcı olur Allah. Kefa, yeter demek yani, kafi gelir. Başkasına ihtiyaç hasıl olmaz, hacet kalmaz. Ve razakahu min haysu la yahtesib, o kulunu ummadığı yerden rızıklandırır. Allah Allah. Nereden geldi bunlar bak? Nereden gelecek? Sen Allah'a döndün, Allah sana ikram ediyor. Ummadığı yerden. Nagah olacak yerde, nagah açar ol perde. Naçar olacak yerde, nagah açar ol perde. Naçar ne demek? Çaresiz. Hiçbir çarem yok. Mahvoldum, bittim artık. Dediği zaman, dur kulum ben varım. Bir kapı açar, perdeyi açar, ummadığı yerden rızıklandırmak, maddi midesini doldurmak manasına da gelir, inam, ihsan etmek manasına da gelir. Yani ummadığı yerden ikramını ulaştırır ona. Hem karnını doyurur, hem gönlünü doyurur. Aksine ve men inkata ile dünya, kim dünyaya kesilirse, yani bu sefer Allah'tan kesiliyor, vazgeçiyor, ahirete sırt çeviriyor da dünyaya teveccüh ediyor. İşini gücünü başka taraflardan kesiyor, bütün gücüyle toplamış bütün şeyini, kuvasını, imkanlarını dünyaya teveccüh etmiş. Aklı, fikri dünya. Kim dünyaya böyle teveccüh ederse, vekelehullahu ileyha. Sen dünyaya mı döndün? Hadi bakalım. Allah onu dünyaya terk ediverir, bırakıverir, teslim eder. Sen dünyayı mı istedin? Terk ediverir Mevla dünyaya onu. Dünya ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Ne yapar? Yani Allah müsaade etmedikten sonra ne olur? Sanki Allah Teala Hazretlerinden yüz çeviren, dünyaya dönen kula, dünya, vay sen bana mı döndün, bana iltifat mı ettin, dur Allah'a karşı ben sana yardım edeyim mi der. Mümkün mü öyle bir şey? Perişan olur. Ortada kalır, mahvolur. Demek. Bu hususta çok hadisler vardır. İşin aslı da budur. Yani Allah'a döneceğiz, Allah'a teslim olacağız. Müslümanlık ne demek? Uzun boylu izahı bir tarafa bırak. Allah'a insanın teslim olması demek. Esleme, kendisini teslim etmesi demek. Aynı kökü.

kökten geliyor kelime de zaten. Ben İslam oldum ne demek? Götürdüm kendimi Allah'ın iradesine teslim ettim demek. Oğlum nereye gidiyorsun? Elinde çanta, bavulu hazırlamışsın, nereye gidiyorsun? Askere teslim olmaya gidiyorum. Askerlik şubesine gidiyorum, oradan beni alacak, efendim peşeye götürecek, artık askerim, tamam. Yani ona teslim oldum. Onun gibi yani, İslam ne demekmiş? Allah'ın iradesine teslim olmak. Ve zaten Allah'ın iradesinden başka bir şey mi hüküm sürüyor yeryüzünde? Hocam bu nasıl söz? Yani Allah'ın istediğinden gayrı şey mi oluyor? Allahu Teala Hazretleri istemese hiçbir şey olmaz. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir, Hakk'ın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir yaprak kıpırdamaz, çöp yerinden, saman çöpü yerinden oynamaz istemese Allah. Değil böyle daha büyük işler, saman çöpü yerinden oynayamaz. Rüzgar esiyor oynuyor, oynayamaz. Hakk'ın emri müsaadesi olmazsa. Peki neden oluyor bu katiller, hırsızlıklar, ölümler, zulümler? Allahu Teala Hazretleri burayı imtihan dünyası yaratmış olduğu için eğriyi doğruyu insanlara bildirmiş ve serbest bırakmış. İmtihanda hoca gidip de talebenin başına dikilip de şöyle yap, böyle yapma, öyle yazma, böyle yaz der mi? Demez. Çocuklar iki saat imtihan müddeti verdim. Çıkartın kalemlerinizi, kağıtlarınızı, silgilerinizi. Arkadaşınızdan bir şey almak vermek yok. Önünüze eğilin, yazın kağıda. Ne yazarsa yazar. Ne olacak? Yanlış yazarsa hoca onu artık okuyacak. Sonra okuyacak, değerlendirecek. Orada serbest o. İstediğini söyler. İstediğini yazar. Doğru yazarsa kazanır. Eğri yazarsa kaybeder. Ondan. Yani bu dünya dar-ı imtihan olduğu için müsaade ediliyor. Ama her şey Allah'ın müsaadesiyle verdiği imkanla oluyor ama her şeye rızası yok. Bak burası ince nokta. Her şeye rızası yok. Hırsızlık yapana da Allah dilese hırsızlığı yaptırtmaz. Arsızlık yapana da Allah dilese arsızlığı yaptırtmaz. Firavun, efendim Haman, Karun, efendim şunu bunu müsaade ediyor da ondan yapıyor. Ama rızası yok. Razı değil yaptığı şeye. Yanlış şeyi yapıyor. Şeytan demiş ki فَاَنْزِرْ مِي اِلَى يَرْمِي يُبَعْسُونَ Ya Rabbi bana müsaade et. Onlar tekrar bağış olunacakları güne kadar ben şu kullarını aldatacağım. İmkan ver. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ Hadi al. Müsaade senin. Ne melaneti yapacaksan yap. Şeytan da serbest bırakıldı. Yani şeytan da aldatmak için gelir vesveseyi verir. Fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs içeriden bir sürü şey. Herkese geliyor. Geçen gün bir dostumuz geldi diyor ki hocam iki günde üç günde bir geliyor ama aklıma öyle fikirler geliyor ki söylemeye bile utanıyorum. Yani şeytan kışkırtıyor içeri. Dedim la havle ve la kuvvete illa billah de. Abdestine dikkat et, abdestsiz gezme. Demek ki dünyaya dönerse insan, dünyaya dönerse hiçbir şey elde edemez. Hiçbir şey elde edemez, mahvolur. Hocam elde edemez dedin ama adamın Büyükada'da köşkü var. Bahçesinde güller var. Duvarın üstünden sarkmış pembe pembe, kırmızı kırmızı, mis gibi kokuyor. Ya bu dünya kime kalmış? Şu mezarlıkları görmüyor musun? Şu taşlar ne diyor insana? Görmüyor musun? Eyüp Sultan tarafına gitmedin mi? Halic'in sırtlarını görmedin mi? Mezar taşı dolu. Taşlar dikilmiş de insanlar sırt üstü yere gelmiş. İçeride toprak olmuş. Kemikleri ufalanmış. Sen de öyle olacaksın. Biz hariç miyiz yani? Bu kanunun dışında mıyız biz? Kimlerdi bunlar? Baksana dışarıda kavukları var kocaman. Mezar taşına da kavuğunu koymuşlar. Şu adamdı, bu mevkideydi. Yeniçeri ağası mıydı? Komutan mıydı? Asker miydi? Paşa mıydı? Efendim padişah mıydı? Herkes bir şeydi ama peygamber miydi? Peygamberler de gitmiş. Zaten kalmak mı istersin, gitmek mi istersin dese ahireti bilen insan şey yapar mı? Yani zorlanır mı? Mevlana ne demiş? Vefatı gecesine şeb-i aruz. Düğün bayram gecem. Düğün bayram gecesi. Bu dünyaya dönen isterse birazcık para pul sahibi olsun. Ne olacak? İsterse al bütün dünya senin olsun. Kafirlere işte al şu kadar bu kadar verdim. Verir. Ne olacak? Bu dünya fani. Bu dünya gelip geçici. Bu dünyaya aldanırsa insan bu dünyanın gülüne, sümbülüne, bülbülüne, efendim kelebeğine, çayırına, çimenine, zevkine, sazına, sözüne, eğlencesine, parasına, altınına, incisine aldanabilir insan. Süslü. Süslenmiştir. Aldatıcı bir tuzak gibi. Nasıl taneyi koyarlar tuzağın içine? Kuş gelsin diye. Her tuzak yeri kapatılır. Tuzağın sağı solu belli edilmez. Gelir oraya da bir şeyi alacağım diye hop tuzağın içine düşer.

farenin yakalanması nedendir? İşte bir peynirden. Kuşun yakalanması nedendir? Bir taneden. Efendim ceylanın şunun bunun yakalanması nedendir? Bir tutam ottan. İşte hepsini bir tuzakla yakalarlar. Onun için süslü bu dünya. Bu dünyadan göçüp gideceğiz. Nasıl bir dünya? Ben sana ne anlatayım? Sen de içindesin. 20 yıl, 30 yıl yaşasın. İnsanın parası da olsa, pulu da olsa, zengin de olsa, fakir de olsa sıkıntıdan kurtulmuyor. Dertsiz insan yok. Kimisi parasızlıktan inliyor. Kimisi hastalıktan inliyor. Kimisi efendim her şeyi yerinde, evladı hayırsız. Kimisinin efendim karısı hayırsız, kimisinin kocası hayırsız, kimisinin efendim bilmem büyük ticarethaneleri var, şeyi var, gece gündüz aman ticaretin bozulacak diye ödü patlıyor, uyku uyuyamıyor. Yani herkesin bir derdi var. Yani dertsiz insan yok. Herkesin bir derdi var. Değirmencininki de suyla. Onun da derdi suyla. Ah su gelse, aman su kesilmese, herkesin bir derdi var. Dertsiz insan yok. En büyük zenginler, bankerler, bilmem neler, şunlar bunlar. Böyle işte gelmiş. Bazen üzücü hadiseler olur, güzel. Bazen sıkıntılı hadiseler olur, üzülürüz. Herkes üzülür, üzülmeyen insan yok. Padişahlar üzülmez, böyle bir şey yok. Kraliçeler üzülmez, böyle bir şey yok. Dertsiz insan yok. Onun için Allah'a döneceğiz. Yani işin aslı bu da, bırakamıyoruz. Öksü otuna yapışmış kuş gibi bırakamıyoruz, bir türlü gönlümüzden atamıyoruz. Birbirimizi yiyoruz bu iki paralık dünya için. Bırakıp gideceğiz, bırakıp gideceğimiz dünya için birbirimizi yiyoruz, ahireti unutuyoruz. Allah da müsaade etmiş yani böyle istediğini yapsın diye. Edepsizliği yapıyor da kul başıma da taş yağmadı. Devam edeyim diyor. Yani yap, geçen gün ben şu kadar edepsizlik yaptım, başıma yukarıdan taşlar yağmadı. Devam. İçkiye devam, kumara devam, hırsızlığa devam, arsızlığa devam, devam ediyor. Evet bakalım. Firavun da, Karun da, onlar sana misal olmadı mı? Lut kavmi misal olmadı mı? Lut kavmini helak etti. Lut gölünün içine batırdı Allah. Kimisine büyük fırtınalar gönderdi. Böyle efendim köklenen hurma dalları gibi söküp söküp evleri şeyleri alıp giden hurmalarla helak etti. Kimisini yerin dibine geçirdi. Kimisini suda gark etti Allah. Düşmanlarından sonunda intikam alır. Bu dünyada da gösterir, ahirette de gösterir. İki paralık zevki vardır, iki paralık bir hoş tarafı vardır. Burada asıl gaye Allah'a muti olmak, Allah'ın emirlerini tutmaktır. Hocam benim böyle derin işlere aklım ermez filan dersen, ermez ama bu hayat bir imtihan dünyası işte. Geçenlerden ibret almazsan iş olup bittikten sonra senin de başına ölüm geldiği zaman o zaman pişmanlık duyarsın. Tüh, ne hoca söylemişti. Ha keşke öyle yapsaymıştım. Ama geçti artık, bitti. Yani biz önceden ikaz ediyoruz. Yola işareti koymuşlar, girme, tehlike var burada diye. Girilmez. Ben girerim, yol açık. Girersin ama öbür tarafı uçurum. Kayalardan aşağı yuvarlanacaksın. Ya ters yola girdiğin için karşıdan bir vasıta gelir, seni çiğner geçer. Bir şey olur yani. Bu işaret boşuna konmamış ki. Mutlaka bir arkasından bir zarar gelecek. Eğer pendi hıretmendan zicanu dil ne yamuzi cihan an pend batelhi bi yamuzet turaruzi. Eğer akıllı insanların nasihatlerini canı gönülden tutmazsan, dinlemezsen, öğrenmezsen, bu dünya sana o nasihatleri bir gün acılıkla öğretir. Ha, doğruymuş dersin ama iş işten geçer. Firavun bile pişman oldu. Bak hiç unutma ki Firavun bile öleceği zaman La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri ilah yoktur. Ben de La ilahe illallah diyorum. Ben de kabul ediyorum dedi. Çok münkir insanlar gördük. Çoklarının hayatları hakkında duyduk. Sonlarını duyduk. Bir tanesi var diyorlar ki, bizim arkadaşlar anlatıyorlardı. Yalvarırmış, çocuklar yanımdan gitmeyin ne olur diye yaşlandıktan sonra. Yani ziyaretine giderlermiş, yatsıdan sonra herkes evine gidecek. Ödü patlarmış yalnız kalmaktan. Yani sen gençken ortalıkta dolaştın, inkar ettin. Bak son zamanda nasıl ödün patlıyor. Bilmiyorsun ki çünkü ölümden sonraki hayatı gene sen inkar etmenle o gitmedi ki. Sen inkar ettin diye ahiret yok olmadı ki. Gözünü kapattın, güneş yok, güneş yok dedin ama güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyor. Başını kumun içine soktun sen. Son hayatların zehir oluyor. En son demine kadar zehir olmasa bile, zevk-i sefa içinde geçse bile Allah ahirette pişman edecek. O zaman çok büyük pişmanlık duyacaklar. En büyük pişmanlık şerrün nedameti yevmel kıyameti. En büyük pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. O zaman çare yok. Ama

0: ölmeden evvel hemen tevbe et. Tevbe ya Rabbi. Estağfirullah el azim ve etubu ileyh. Tevbe ettim ya Rabbi. Şu andan itibaren iyi kulacağım olacağım. Yarına bırakayım. Olmaz. Yarına kadar şeytan senin yanına gelir aldatır seni. Gel tevbe etme. Bu akşam da şu arkadaşlarla bir içki içler. İçkiyi içmiş. Dört arkadaşıyla beraber hop ölüme. Kullandığı araba kaza yapmış. Beraberce günahkar bir şekilde gittiler işte. Evet. Allah'a döneceğiz. Allah bize tevekkül nasip etsin. İman ile Allah'a hakkıyla teslim olmayı nasip etsin. Biz la ilahe illallah deyince güya teslim olduk ama içimiz teslim olmadı. Onun için insanın nefsinin Müslüman olması lazım diyorlar. Yani diliyle Müslüman oluyor da insan içi Müslüman olacak. İçi bir türlü Müslüman olmuyor. İçi kalıyor. İçini de Müslüman etmek için uğraşmak lazım. Nefsin başına küt küt vurmak lazım. Nefis sen ölmez misin? Öleni görmez misin? Yakasız gömlek biçilmiş, sen onu giymez misin? Bir gün giyecek. Ama anlatmak lazım. Zikir lazım. Ölümü düşündürmek lazım. Zikrullah lazım ki düzelsin. Yani bunlar düzelsin diye yapılıyor. Düzelirse nasıl olur insan? Kısaca söyleyeyim. Mevlana gibi olur. Yunus Emre gibi olur. Efendim İbrahim Hakkı Erzurumi gibi olur. Efendim İsmail Hakkı Bursevi gibi olur. Yani herkesin, cihanın hayran kaldığı, Allah Allah ne kamil insanlar gelmiş geçmiş ya Rabbi diye hayran kaldığı, arkasından böyle asırlar geçtiği halde namı unutulmayan, sevgisi kesilmeyen insan olur. İnsan olur. Manevi bakımdan sultan olur. Onun için hep sultan lakabı vermişlerdir evliya Allah'a. Hacı Bayram Sultan, efendim bilmem ne Sultan diye böyle hep o tarzda şey yapmışlardır. Aşık Paşa. Paşalık mı yapmış? Hayır. İşte manevi mertebesinden dolayı. Evet, böyle. Allah bizi şu dünyanın fani lezzetlerine aldananlardan da etmesin. Süslüdür, aldatıcıdır. Bunu kabul ediyorum ama işte hadisler bildirmiş, ayetler bildirmiş. Dünya hayatının bir süs, bir zinet, bir övünme, boş bir şey olduğunu ayetler de bildirmiş. Allah ikaz etmiş bizi yani. Biz buraya aldanmayacağız. Burası nedir? Burası ahiretin mezraasıdır, tarlasıdır. Biz burada ekeceğiz, ahirette mahsulü alacağız. Burada hazırlık yapacağız, salih amel işleyeceğiz. Efendim iyi kul olacağız, ahirette cennetinin cemalini ihsan edecek Allah. Şu da var ki, Allah-u Teala Hazretleri mümin kulunu mahvetmiyor yani. Sen Müslüman oldun, efendim kırbaç altında hiç rahat yüzü görme demiyor. Gece gündüz daha rahat oluyor Müslüman yani. Müslüman olan bir aile daha huzurlu oluyor. Müslüman olan bir insan daha şen oluyor. Yani İslam dünya ve ahiret bakımından da yarıyor insan. Dünyası da iyi oluyor insan. Tertemiz oluyor, pak oluyor, kalbi temiz oluyor, kimseye bir kötülüğü yok. Komşularıyla başı dertte olmuyor. Ticareti helal oluyor. Müfettiş korkusu, polis korkusu olmuyor. Çünkü Allah açık, hırsızlık, arsızlık, dolandırıcılık bir şey yok, kaçakçılık yok. Her bakımdan rahat oluyor insan. Yani dünyada da Allah gene İslam'ın büyük bir nimet olarak meyvelerini tattırıyor insan.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim.

Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hadm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-garaqi vel-haraqi vel-haram وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatikel tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmati min gadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâtiş-şeyâtîn ve en yahdurûn.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zhunube illa ent. Fagfir li magfireten min indik. Varhamni inneke entel gafurur rahim.

0: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cu' fe innehu bi'sad daci' ve a'udhu bike minel hiyana fe innehâ bi'setil bitâne fe innehâ bi'setil bitâne.
0: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
1: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil emr ve es'eluke azîmeten rüşt ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ. وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezi yubelliguni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il barid.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahi'llezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni ve'llezî menne aleyye fe afdal ve'llezî a'tâni fe eczel. Elhamdülillahi alâ kulli hâl. Allahümme rabbe kulli şey'in ve melîkehu ve ilâhe kulli şey'in. أعوذ بك من النار.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir. Beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahi'llezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh. ومن كل عين

0: Lam. Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
1: Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çocuklar müstehcen içeriklerden korunmalı. Sosyal medya ve dijital platformlardaki güvenlik risklerine karşı ülkelerin aldığı önlemler artıyor. Birçok ülkede 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamaları gündemdeki yerini korurken, çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin yeni adımlar da tartışılıyor. 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, teknoloji şirketlerine çocukların müstehcen içeriklere erişimini engelleyecek daha etkili önlemler almaları çağrısında bulundu. Starmer, gerekli adımların atılmaması halinde şirketlerin yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti. İngiltere yönetimi, teknoloji şirketlerinden uygunsuz görsellerin yayılmasını önlemek amacıyla cihaz bazlı güvenlik kontrolleri ve koruma mekanizmaları geliştirmelerini talep ediyor. Tütün kullanımı beyinde kalıcı hasara yol açabilir. Tütün kullanımının yalnızca akciğerleri değil, beyin sağlığını da ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekildi. Araştırmalar, sigaranın düşünmeye, hafıza, dikkat ve karar verme gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye neden olabildiğini ortaya koydu. Doçent doktor Görkem Tutal Gürsoy, beyin korteksindeki incelmenin unutkanlık, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek, tütün kullanım süresi ve miktarının arttıkça beyin hücrelerindeki hasarın da büyüdüğünü ifade etti. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de nikotin içerdiği için beyin sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Gürsoy, bu ürünlerin de hücre hasarına yol açabileceğini söyledi. Karete karetaların yuvalama alanında temizlik. Mersin'de nesli koruma altında bulunan karete karetaların yumurtlama alanlarını korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT organizasyonunda Kazanlı sahilindeki karete karetaların yumurtlama alanında temizlik çalışması yapıldı. Akdeniz'in önemli yumurtlama sahalarından biri olan Mersin Kazanlı kıyısında düzenlenen etkinlikte sahile bırakılan plastik, cam ve çeşitli atıklar toplanarak kaplumbağaların yuvalama sürecine zarar verebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı. Toplanan

0: Tıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili noktalara ulaştırıldı. Çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler ve gönüllüler doğal yaşamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda yaklaşan sınavlar öncesinde öğrencilerle birlikte anne babalara bazı uzman eğitimcilerin tavsiyelerinden söz edeceğiz. Sınavlara hazırlanan gençler için son günlerde bolca soru çözülmesi ve konu tekrarı yapılması önerilirken anne babalar için de önemli hatırlatmalar yapıldı. Uzmanlar anne babaların çocuklara kaygıyı yansıtmaması ve çocukların çabasını takdir etmesi gerektiğini belirterek bazı önerilerde bulunuyor. Ailenin çocuğa ve sınava ilişkin olumsuz düşünceleri çocuğun kaygı düzeyinde etkili olacaktır. Ailenin çocuğa güvenmemesi, sınavın çok zor olduğu ve çocuğun bu sınavı kazanamayacağı gibi olumsuz düşünceleri kaygıyı artıracaktır. Anne baba olarak olumsuz düşüncelerinizi olumluya çevirmelisiniz. Çünkü kaygı bulaşıcı bir duygudur. Anne babalar çocuklarının en yakınında olan temel modelleridir. Eğer siz kaygılı olursanız çocuğunuzun da kaygılı olması ihtimali yüksektir. Sınavlar öğrencinin kişiliğini değil, bilgisini ölçer. Sınavın bilgi yerine kendi kişiliğini değerlendirdiğine inanan çocuklar daha fazla kaygılanır. Ortaya çıkan kaygı, akıl yürütme ve soyut düşünme yönündeki zihinsel faaliyetleri bozar. Bu etkileri nedeniyle sınava yüklenen anlam, performansın düşmesine neden olan en önemli faktörlerden biridir. Kendini sınav sonucuna göre yetersiz ve değersiz gören bir çocuğun mutsuz olacağı ve özgüveninin düşeceği, buna bağlı olarak da gireceği sınavlara yönelik kaygısının artacağı açıktır. Çocuklara girdikleri sınavın sonucu ne olursa olsun değerli olduklarını hissettirmek sanıldığı kadar zor olmayacaktır. Ona olan sevginizin belli koşullara bağlı olmadığını, her durum ve koşulda sevip destekleyeceğinizi davranışlarınızda ve sözlerinizde belli etmelisiniz. Sonucu değil, çabasını takdir edin. Çaba, zeka ve yetenek gibi değişim sağlanması mümkün olmayan özelliklerden farklıdır. Çünkü çaba artırılabilir ya da azaltılabilir. Sınava hazırlanmak için elinden geleni yapan, buna rağmen sınavdan beklentisinin altında sonuç alan bir çocuk, ailesinden ya da öğretmeninden sıklıkla eleştiri alırsa kendisini çaresiz hissedecektir. Bu nedenle öncelikle gösterdiği çaba için takdir edilmeli ve sonrasında yaşanan soruna odaklanılmalıdır. Bir başka öneri, zaman çalıcılar için beraber önlem almak. Son yıllarda sınav hazırlık sürecinde cep telefonu ve özellikle bilgisayarın bilinçli kullanılmamasının sorun haline geldiği görülmekte. Sosyal medyada fazlaca vakit çalıyor. Bu konuda aile bireylerinin yazılı bir anlaşma yapıp uyulacak kuralları esprili bir dille maddeler halinde sıralaması ve imzalaması iyi ve ilginç bir yöntem olabilir. Kazanmazsa yaşayacağını ceza gibi göstermeyin. Eğer kazanamazsan falan okula gidersin gibi sözler onun gideceği okulu, yapacağı işi sevmesine imkan bırakmaz. Çocuğun eğitim alabilmesi ve yararlanabilmesi ancak okulunu ve eğitimini sevmesiyle mümkündür. Sürekli çalış demek yerine ne yaptın, nasıl gidiyor, bizlerden bir isteğin var mı tarzında bir yaklaşım tercih edilmeli. Sevgiyi şartlı sunmayın. Birçok öğrenci sınavı kazanamama durumunda anne ve babalarının kendilerine yönelik sevgi ve güvenlerini kaybedeceklerini düşünmektedir. Başarılı ya da başarısız her koşulda onların yanında olabileceğimizi onlara hissettirmeliyiz. Sınavlar sadece birer fırsattır. Bu fırsatların bir şekilde telafisi vardır. Aile, öğrenciye sınavın bir ölüm kalım meselesi olmadığını, yararlanılması gereken bir fırsat olduğunu, bu fırsat kaçırılsa bile hayatta başka fırsatların onu beklediğini, bir kapı kapanırsa başka bir kapının açılacağını anlatmalıdır. Çocuğunuz dilerse son gün akşamına kadar ders çalışabilir. Son günde ders çalışmak isteyen çocuğunuzu yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak yerine

0: tekrar testleri çözmeye veya konu tekrarı yapmaya yönlendirebilirsiniz. Ve sınav günü. Sizin doğal ve rahat tavrınız çocuğunuza yansıyacaktır. Heyecanlanma, heyecanlanacak bir şey yok gibi cümleler çocuğunuzu rahatlatmak yerine tam tersine heyecanlanmasına neden olabilir. Bu nedenle sınav akşamı ve sabahını günlük yaşam koşullarınızı değiştirmeden olabildiğince doğal ve her zamanki gibi geçirmeniz daha yararlı olacaktır. Sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunu hissettiğinize, emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum gibi sınava yönelik olumlu cümleler kullanabilirsiniz. Yaklaşan sınavlar öncesinde her öğrenci için şu konulara dikkat edilmesi, şu yönde ders çalışılması, tekrarlar yapılması, bolca soru çözülmesi, sınav anında şunlara dikkat edilmesi gibi bolca tavsiye ve öneri paylaşılırken, biraz da kadrajı başka bir tarafa çevirerek, her daim çocukların yanında olan anne babaların dikkat etmesi gereken yönleri, uzman tavsiyeleri eşliğinde paylaştık değerli dinleyicilerimiz. Bu notlarla programımızı noktalıyor ve sınavlara hazırlanan gençlere kolaylıklar diliyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Bugünlerdeyiz. Bugün de Hazreti Yakub'un kıssasını takip etmeye devam ediyoruz. Kulbe-i Ahzan'dan bahsetmiştik. Yani hüzünler evinden Hazreti Yakub anıldığı vakit edebiyatımıza yansıyan önemli kavramlardan birisi. Hazreti Yakub evlat acısı ve evlat ihanetiyle imtihan ediliyor. Hazreti Yusuf'un hasretiyle yıllarca sessiz sessiz inliyor. Sonunda gözlerine ak iniyor. Hüznünü içinde gizliyor, şikayetini sadece Allah'a iletiyor, kimseye de derdim şudur demiyor. Ancak bu kadar büyük bir imtihan içindeyken dahi asla bir an bile ümidini kesmiyor, ümitsizliğe düşmüyor. Yusuf'un Mısır'da sultan olması üzerine babasını ve ailesini yanına getirtince İsrailoğulları da Mısır'a yerleşmiş oluyorlar. Bu konu edebiyatımızda gerçekten çok büyük ilham kaynağı olmuş. Mahiyet itibariyle de çok dikkat çekici bir konu. Çok sıkça işlenmiş bu sebeple. Tabii şairlerimiz bu meseleyi ele alırken kendisi de çok şairane. Bu kıssanın kendisi. Ancak onlar da, şairler de söylemlerini şekillendirirken kendi hayal dünyalarında daha da zenginleştirmişler okumalarını. Vehbi ayrılık derdiyle Yakup peygamberimin durumuna düşmüş. Şairin ağlama ve sızlamalarına, Yakup peygamberin hüzünlerini paylaşan, gözyaşlarını döktüğü ev bile ağlamakta şu beyitte. Gam-ı hicran beni hem haleti Yakub-i deli, giriye ve nali şüme külbe-i ahzan ağlar. Hazreti Yakup şiire aksederken aşık sevgiliden ayrı düşmenin hüzün ve kederiyle perişan, gönlü gamla dolu, bu durumda kendisi Yusuf'u bekleyen Hazreti Yakub'a içinde yaşadığı hanesi, hüzünler evi yani Beytül Ahzen'e benzetiyor. Bazı beyitlerde aşığın kendisi değil de gönlü anlatılan yönlerden Yakub'a teşbih ediliyor.

Muhibbi, Yusuf peygamberin güzelliğindeki sevgiliden ayrı düşerek gönül evini Hazreti Yakup gibi hüzünler evine çevirmiş. Şairin gönlü ayrılığın verdiği gam ve kederle hüzün dolu. Hasret ile ah senden ayrı Yusuf'u cemal, eyledim Yakup ve dilhanesin beytül hazen diyor efendim. Hazreti Yakup divan edebiyatında Hazreti Yusuf'la genel itibariyle beraber alınıyor, onunla ilgiler kuruluyor. Hazreti Yakup tabii gam ve hüzün sembolü. Bu özelliğiyle aşık için kullanılan en büyük benzetme unsurlarından birisi gözlerinin görmez oluşu.

yıllarca ağlaması, kulbeyi ahzanı, gözlerinin açılışı gibi yönleriyle de telmih yoluyla kendisinden söz ediliyor. Hazreti Yakup'tan. Aşık bu çileleri yüzünden kendini veya gönlünü tabii ki yine Hazreti Yakup'a benzetiyor. Ayrılık derdiyle hanesi Hazreti Yakup peygamberin hüzünler evine dönen divan şairi Hayreti kendisini kınayanlara sesleniyor ve diyor ki Yusuf güzelliğindeki sevgiliden ayrılan herkesin kendi durumuna düşürebileceğini hatırlatıyor. Yakup veş giryan isem beytül hazende tan değil va firkata bir Yusuf'u Kenan'dan ayrıldım medet. Sevgiliye sesleniyor Hayreti ve diyor ki sen eğer izzet ve şöhrette Hazreti Yusuf'un güzelliğindeki şöhret makamına sahipsen ben de Yusuf'u hüzünler evinde bekleyen Hazreti Yakup gibi seni sabırla bekleyen olurum. Evet efendim, farklı edebiyat programlarımızda çokça bahsetmiştik, özellikle divan edebiyatından bahsederken mutlaka hatırlanılması gereken konulardan birisidir. Öyle değil mi? Üçlü kahramanlar grubu, aşık, maşuk ve rakip. Burada da şairler sevgiliyle olan o hani dünya üzerinde sevgiliye kavuşamama, çile çekerek, çilesini tamamlayarak güzel ahlaka ulaşma hikayesini şiirlerinde anlatırken kendilerini acı çeken, sevdiğine ulaşamayan Hazreti Yakub'a benzetirken maşuku da Hazreti Yusuf güzelliğindeki sevgili olarak tanımlıyorlar.

0: Evet, Hayreti dedi ki ya sen eğer izzet ve şöhrette Hazreti Yusuf'un güzelliğindeki şöhret makamına sahipsen, sevgili Hazreti Yusuf'a benzetiyor. Ben de Yusuf'u hüzünler evinde bekleyen Hazreti Yakup gibi seni sabırla bekleyen olurum diyor. Yakup ve Şgiryan isen Beytül Hazen'de tan değil. Va fırkata bir Yusuf'u Kenan'dan ayrıldım medet. Bütün benzetmeler genel itibariyle dönüp baktığımızda divan edebiyatında, genel itibariyle tabii bütün demeyelim yine, İslami kaynaklarda, kıssalarda, peygamberler üzerinden anlatılan kıssalarla ilgili olarak kullanılan kavramlar benzetme unsuru olarak kullanılıyorlar. Nola sen Mesned-i İzzet'te Begüm Yusuf isen, biz de Yakup gibi Akif-i Beytül Hazenüz. Çok güzel değil mi? Naili'nin bir beyti bu. Her aldığı nefeste cam şişeye benzeyen hanesinde gözyaşına boğulmakta. Bu haliyle hüzünler evinde gözyaşı döken Yakup'u andırmakta. Her nefes garkab-ı eşk eyler bu mina hücreyi, çeşmi Yakub iptilanum beyti ahzanın görün. Her nefes Hazreti Yakub'un gözleri üzüntü ve kederle gözyaşı dökmekten ama olmuştu. Yusuf'tan aldığı haberle gözleri açıldı. Şair Baki de sevgiliden ayrı üzgün ve kederlidir. Gönlü adeta Beytül Ahzan'ı andırır. Fakat sevgiliden gelen bir haber aşığa büyük bir sevinç kaynağı olur. Hüzünler evi durumundaki gönlü düğün bayram yeri olur. Ruşen oldu açılıp dide-i Yakub-u Emel, demidür menzili işret ola Beytül Ahzan. Evet, divan şairleri gerçekten kısası enbiyaya hakimler ve bunları şiirlerinde muhteşem bir şekilde benzetme unsuru olarak kullanıyorlar. Cennet Allah'ın rızasına ermiş ve ona gerçek kul olmuşlar için mükafat yeridir. İnsanın hayallerine durgunluk verecek güzelliktedir. Kişi orada her istediğine kavuşabilir. Yine divan şairi zati sevgilinin olmadığı cenneti düşünemez. Sevgilinin olmadığı cennet için, cennet onun için zindandan farksızdır. Cennetin gönül alan her köşkü, sarayı ona Beytül Ahzan'ı hatırlatır. Bağı cennet dil rübasız bendü zindandur bana, her serayı dil güşası Beytül Ahzan'dır bana diyor. Divan edebiyatı şairlerinin bu muhteşem benzetmeleri ve söylemleriyle inşallah Hazreti Yakub'un, belki Hazreti Yusuf'un hikayesiyle birleştirerek incelemeye devam edeceğiz.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da İrfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, şehri İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler, muhabbetler. Bugün çok özel, güzel bir konuğumuzu ağırlayacağız. Doktor Murat Salim Tokaç, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim, hoş geldik.
1: Uzun yıllar evvel tamburun o muhteşem nameleriyle iklim gezmiştik. Merhum Cinçen hocamızla beraber.
2: Evet.
1: Sıhhat yerinde.
2: Allah'a şükür olsun. Ayaktayız, konuşuyoruz, elimiz ayağımız tutuyor. Verilen kabiliyeti kullanmak yolunda.
1: Eyvallah Murat Bey. Evet. Üstad hoca merhumu Cinçen hocayı nasıl bilirdiniz? Diyeyim size bırakayım inşallah. Evet. Çok değerli, önemli bir sima.
2: Çok net. Hiçbir kaygısı olmadan, hiçbir karşılık beklemeden, tamamen bu toplumun yetiştirdiği değerlerin farkında olan, ona kazandırılan bu değerleri bırakın hani kendisinden bilmesini, onun bir artık nasıl diyelim, o yetiştirmenin bir karşılığı olarak, bunu bir hani zaten maddi bazda ölçüsü yoktur, her kişinin yetiştirilmesi topluma bir maliyet gerektirir, sadece musiki kimliğiyle değil, bir yazar, iyi bir yazar, dile hakimiyet, kültüre hakimiyet, kendisini özünden bilecek kadar, yani her şeyiyle yansıtmanın derdini yaşayan ve bunları yaparken de karşısına kim çıkarsa çıksın, biliyorsunuz ondan dolayıydı zaten keskinliği. Yani kendi şahsı adına olanlar insanın kendisini ilgilendirir, her insan için geçerlidir bu, ama yani özellikle bu konular gündeme geldiğinde o keskinlik bu toplumla olan barışıklığını, nerede olmak istediğini, nerede olunması gerektiğini anlattığı için, anlatmak istediği için bir anda heyecanını yenemezliğin içinde hem konuşarak hem de yazarak.
1: Kültür hainlerine, kültür yobazlarına amansız vururdu hocam.
2: Evet. Ve biz de zaten ilişkimiz öyleydi. Bir hani bizim baba dostu olarak tanışmamız ilk Ankara'daki görevi sırasında 79-80'li yıllarda tanışmıştık. Ben tabii o zaman küçüktüm, yani ilkokul talebesiydik. Ve o tanışıklık vefatına kadar kesintisiz bir şekilde devam etti. Benim malum her yerde söylediğimiz ve yazdığımız gibi hocam bu alandaki babamdır. Ama tabii baba dostu olunca birebir öğrencilik seviyesinde meşgul olmadı, ama biliyorsunuz insanın hayatında dönüm noktaları olan şahsiyetler vardır. Cinçen Hoca da benim için o bakımdan çok önemlidir. Ve bunu da üzerine basarak, yani özellikle bizden sonraki kuşakların, kardeşlerimizin de hani bu kelimeyi iyi sindirmesi ve yaşayabilmesi için feyz almak tabir ettiğimiz bir kelimemiz vardır bizim, biliyorsunuz. Bu feyz almak insanın hani sadece örnek almakla açıklayabileceği bir şey değildir. Birebir hocalık olmamıştır ama onun yaptıkları, onun davranışları size böyle yansıtıcı olarak kendinizden hissettiklerinizin özünüzde benimsenip ondan sonra sizin de başkalarına yansıtması olarak, belki bir anlamda çok pratik olarak tabir edebileceğimiz feyz aldığım babamdan sonra, yani kendisini her konuda, özellikle bizi ilgilendiren musikiyle ilgili, kültür konularıyla ilgili önder edindiğimiz bir şahsiyet olmuştur. Ve bu vefatına kadar da devam etmiştir bu.
1: Mevla gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mihneti ve minneti olmayan, sevmeyen bir insandı. Lakin tabip olmanız hasebiyle de.
2: Tabii.

0: Her seferinde ki kolay iş değil tabii. Yani 19 yaşından itibaren kanseri tanımış. Böyle.
1: Yani sevgili dinleyenler dikkat buyurun.
0: Evet. 19 yaşından itibaren kanseri tanımış ve bir defa değil bu. Üst üste 3 defa ve genetik olarak aileden geçişli böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği sebebiyle işte diyaliz, bir kolda böyle şantı falan. Bunu artık bugün herkes biliyor yani. Hekim olmaya gerek yok bunun için. Ve neticede nakile giden bir yol. Bunların hepsini tek tek 19 yaşından, yani delikanlı adım atıp böyle o gençliğe ilk günlerinden itibaren birlikte hayat arkadaşı olmuş. Ve bunu da maneviyatının testi olarak çok açıkça söylediği bir şekilde, kendi tabiriyle hayatı boyunca inkar etmek değil, kabul etmemek değil. Önce bunun varlığını kabul edip ondan sonra ne yapalım? Bu can bize emanettir. Emanet alınacağı son saniyeye kadar da neyim varsa bunu, bana bahşedilen ve kazandığım neler varsa bunu paylaşmak ve anlatmak adına başka derdim yok diye, hiçbir şekilde demin ifade ettiğiniz gibi en ağrılı, en ateşli zamanında bile bunu dışarı yansıtmayacak kadar ketumdu.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Amin.
1: Türkçesi güzel, kalemi güzel,
0: Evet.
1: eserleri güzel. Bilhassa kıymetli genç dostlarımıza, arkadaşlarımıza,
0: Evet.
1: kardeşlerimize, musikimizle alakalı evinizde bir arşiv oluşturacaksanız, bir köşe oluşturacaksanız, aman ha aman hocanın kayıtlarına ulaşın,
0: Evet.
1: bir yere koyun,
0: Doğrudur.
1: dinlemeye, onun ruhuyla buluşmaya, feyizlenmeye çalışın
0: Eyvallah.
1: diyoruz.
0: Eyvallah.
1: Rahmet diliyoruz.
0: Eyvallah.
1: İnşallah ömrün şu biten neşvesi
0: Neşvesi
1: tam
0: tam olsun
1: olsun
0: erenler.
1: erenler demiş
0: Tekrar
1: Yahya.
0: mülaki oluruz diyor ondan sonra.
1: Tekrar mülaki oluruz diyor.
0: Mutlaka.
1: Çok hoş.
0: Evet.
1: Yahya Kemal'in o eseri çok hoş. Evvel giden
0: Ahbaba
1: ahbaba
0: selam olsun.
1: selam olsun. Arı duru sözler. Şimdi ney galiba artık
0: Ne
1: ne
0: yapalım bilmiyorum. Bir
1: tersibe
0: yerden
1: olursa.
0: başlasın, bir yerde bitsin.
1: Eyvallah efendim.
0: Bakalım
1: Eyvallah.
0: biraz daha böyle gönülden olsun tavsiye.
1: Eyvallah.
0: Peki.
1: Aziz dinleyenlerimiz, Doktor Murat Salim Tokaç konuğumuz. Üstad'a kulaklarımızı ve yüreğimizi açıyoruz.
2: Ses, söz, sanat.

0: Söz sanat.
1: Üstadım, şad ettiniz, şad olasınız.
2: Merhaba olsun.
1: Allah sizden razı olsun. Murat Bey, tambur demişken bir tefekkür, bir temaşa, seyir icrası alacağız sizden. Can Uçan Tanrı Korur hocamızın Tarla Dönüşü adını verdiği
2: Hüseyin İsa Semaisi.
1: Hüseyin İsa Semaisi. Tabii ben küçüklüğüme gideceğim. Merhum pederimi, dedemi, büyüklerimi tarladan akşam ikindi sonrası
2: kendi yorgun, tabiriyle de
1: argın ama mehabetli bir hüzün ve huzur ile
2: efendim
1: eve dönüşlerini seyredeceğim. O sizin muhteşem icranızdan,
2: estağfurullah,
1: tamburdan inşallah lütfedersiniz.

0: Eyvallah üstad, ellerinize sağlık. Bu mızrabın hep ucu dokunuyor. Hı-hı. Şimdi utta sair aletlerde böyle yatağına yatağına vurma. Tabii. Ama tam burada
1: açkılı iki uçtan böyle. Evet. Evet.
0: Enteresan.
1: Bu zaten mızrabın bir kere bile kalınlığı zaten ilgi çekiyor biliyorsunuz. Kaplumbağa, deniz kaplumbağasının bağı dediğimiz bu göğüs kemiğinden yapılıyor. Organik bir malzeme, aşınması da en zor olduğu için.
0: Mızrap da bağırdan, yürekten.
1: Evet, yani. Oradan.
0: Eyvallah.

0: Varlığınız varlığımıza huzur ve güven veriyor. Fransızlar öyle derlermiş. Varlık gider, mekan ıssızlaşır. Cenab-ı Hak mekanları dolduran, varlığını ve varlığımızı bize bildiren, hissettiren büyüklerin, değerlerin himmetinden, ilminden, irfanından mahrum eylemesin.
1: Amin efendim.
0: Niyazı ile size şükranlarımızı eyvallah takdim ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Değerli dinleyenler, Doktor Murat Salim Tokaç konuğumuzdu. Hem tamburda hem neyde üstad. Sağ olsunlar, şeref verdiler. Cin Uçan hocamızı da kısa bir bölümle yad ettik. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetü müttekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: نهل بيت الرفقة إلا نفعهم ولا منعوا إلا ضر Zavallı Bagari Ebu Neym bin Asakir Anhu Beytullah bin Ma'na Kale Begubey Ve la alimuhu gayruhu Ve la kalem Gayruhu ve nuhfer.
3: Siz birbirinizi sevmedikten iman sahibi olamazsınız. Şimdi bizim şeyler, kardeşler bir olsunlar, işte fikir ayrılığı kardeşlere mani değildir, biz bir kardeşiz diye hedefler veriyorlar. Olur mu? La yettemi'an el-zıttan, la yettemi'an bir kaidedir, bozulmaz bu. İki zıt bir arada toplanmaz. Zıttan, la yettemi'an, suyla ateşi bir araya getiremediğin gibi, ya su ateşi söndürür, ya ateş suyu söndürür. İkisi bir arada olmaz bunların. Zıttan, la yettemi'an olunca, seninle ben nasıl kardeş olacağız ya? Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Sen tutmuşsun başka yolu, ben tutmuşum Allah yolunu. Allah yolunla şeytan yolu bir olur mu? Nasıl kardeş olacağız birbirimizden biz? Allah hafifinizi affetsin. Tevfik atlama daniyesine affetsin. Evet, hep bir milletiz. Hep bir memlekette büyüdük. Ayrı yaşadık. Yaşamaktayız da ama insanların fikirleri çok değişti. O eski günün insanları da bugün bulmaktandır. Mahrumuz. Binaenaleyh insanlar sapık fikirlere sapmış oldukları takdirde onlarla kardeşle geçinmek mümkün olmaz. Ne kadar bağırırlarsa bağırırlar. Ne kadar bağırırlarsa. Ya aradan o zıttı kaldırmak lazım. Bu nedir mani olan? Bunu kaldırmak lazım. Bunu kaldıramadıkça hepsi boş laftan ibaret. Onun için لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا birbirinizi sevmedikçe bunu cemidir. Yalnız benim seni sevmem bir kafi olmuyor iş. Hep birbirimizi sevmedikçe sahibi iman olamaz. Burada kemal iman vakıf olsa gerek. Zaten imanda da üstlerinin bu kemaldir. Birbirinizi nasıl seveceksin? Can kardeşin gibi seveceksin. Öz kardeşin gibi seveceksin. Nasıl ashab-ı kiram birbirlerini sevdiler? Malım senin malın dedi. Evim senin evin dedi. Tarlam senin tarlan dedi. İstediğin gibi yaşadı. Bu kadar fedakarlık yapman kalktı Müslüman. Ağzındaki lokmayı verecek derecede yani. Ama neden o? O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki toplanış, onun etrafındaki aşk, şer, İslam'a olan muhabbetin neticesi oluyor. Birisi Mekke'den gelmiş muhacir, birisi Medine'si yerli has. Yerli has, gelen muhacire kolunu açtı, kanadını açtı, gel kardeşim dedi. İşte oda, işte ev, işte ambar, işte tarla, bahçe. Ne yaparsan dedi. Fakat bu muhacirin kısmı gelen Müslüman, bunlara tenezzül etmemeler. Malın mübarek olsun, işin mübarek olsun. Bize çarşıyı, pazarı gösterin, kafi dediler. Biz çarşıda pazardan alışveriş eder, kendi karnımızı doyurabiliriz gibi bir büyüklükle gösterdiler orada. Çünkü kardeşlikte de yük olmak diye bir şey yoktur. Yani kardeşiz diye bak bana işte, böyle iş yok. Kardeşlikte yük almak var, yük vermek yok. Yükü alacaksın bana gücün yetiyorsa, fakat başkasına yük olmak böyle şey olmaz. Çünkü muhabbete de vesikidir, manidir. Bir insana sırnaştığında yanaştın mıydı, hep iki bükücüğün bakarlar ama sonra derler ki yeter artık. Bu yeter artık dedirtmemek için sen de elinden gelen fedakarlığı yapacaksın ki iki sevgi birbirlerine devam etmeyen sevginin de kıymet yoktur. Bu sevgi sevgi sayılmaz. Sevgi kıyamete kadar gider. Hatta kıyamet gününde de kendisini gösterecekler. İki tane kardeşlere Hızır Rabbül Alem'e geliyorlar. Hesapları görülüyor. Birisinin günahı çok, atın bunu cennet diyorlar. Ötekinin sevabı ol, atın bunu da cennet diyorlar. Ben götürürüm cennete. Cennete gidecek olan diyor ki ben gitmem cennete. Ben cennete gitmem ya Rabbi. Ya bu benim kardeşlerimi de affedersin, ya beni onun yanına yollarsın cehenneme beraber gideriz, ya onu da bırakırsın ben beraber cennete gideriz diyor. Kardeşlik burada olduğu gibi orada da olacak yani. Ama samimi kardeşlik olacak burada. Sen kendini gözünü alabilir misin bundan beraber cehennemde yanma? Ya beni de at yarabbi cehenneme bundan beraber yanayım, ya onu da affet beraber gidelim cennete. Cennete bak yok, sen benden daha mı erhamsın? Hadi ikinizi bir sen cennete. Kardeş öyle olur. Yoksa bugün sevişmişiz. Parası varsa severler bugün insanı. Gençliği varsa severler. Mevkii varsa severler. Mevkiden düşünce, paradan da mahrum olunca, gençlik değerden gidince köpekleri mahrum olur derler ya burada. Allah mahvudur. لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَهَابُّوا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ Bak şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ اَلَا مَا تَحَابُّوا Şimdi sizin birbirinizi sevmenize vesile olacak şeye size delaleti değil mi? Ki siz bunun sebebiyle birbirinizi seveceksiniz. Biz de bir para verirsen, ya menfaatımıza yarayan bir şeyi ikram edersen, de ki sana şu evi bağışladım ben. 10 katlı bir apartman. Demiyorum, bağışladım. O adam hani hızlı, medyun işten alırız. Ama Allah Teala'nın bize verdikleri nimetinin karşısında bu apartman kaç lira eder? Bir sakalın kılına değmez. Bir kıl kadar yerinden insan bir ağrı çıkıyor, bir civan çıkıyor, bir şey oluyor. Feryat-ı figanlar, ameliyatlar, bilmem neler, kıyametler kopuyor. Ne o yahu? Allah Teala, dün kardeşin gözüne biraz şey gelmiş, perde gelmiş. Şaşırmış kardeş, hastane bırakmamış, dolaşmadık. Hangi doktor daha mahir bu hususta diyerekten. Bak insan nasıl bir şey aranıyor. Gözüm için ben mahir olayım mı? Hangi doktor mahir diyor acaba bu işte? Bütün doktorları dolaşmış. Sen dininde hangisi bunun doğruluğu hiç aradığın var mı? Dünyada arıyoruz da din hususuna gelince kulağa kaydır. Cenab-ı Peygamber'in bize bir tavsiyesi var. Nedir? Es-selam deyin. Buradakisi nereden? Bir, sabah şerden ayrıldın, yok, günaydın, akşam aydın. Eski selamü beynikim, Peygamberin talimi. Kur'an'da da fahayyû diyerekten Cenab-ı Allah Celle ve Ala selamı bize emrediyor. Karşındaki selamü aleyküm değil mi? Ve aleyküm selam demekle beraber ve rahmetullahi ve berekatü ilahe etmekle muntahiyenin en güzeli oluyor. Onun için ekselamı beynim. Siz aranızda birbirlerinize karşı içten gelen bir aşk ile selamu aleyküm kardeşim de. Ama selamı da lafta bırakma. Selam yalnız laftan ibaret değildir. Selamu aleyküm laftır. Söz ağzından çıkıyor ama manası geniş. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Esma-i Hüsna'dandır. Huvallahu lezî la ilahe illahu âlimul gaybi ve şehâde ve'r rahmanur rahîm. Huvallahu lezî la ilahe illahu ve'l hâlikul bâri'l mutavvir. El melikul kuddûsus selâm. Kuddûsus selâm. Altıncı esma oluyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden Kur'an'da zikrettiği. Altıncısı ki selamette olmak istersen selam Allah-u Teala'ya mahkûsdur. Bu bütün ağrılardan uzak. Bütün noktanıklardan ağrıdır Cenab-ı Hak. Ona hiçbir nokta izah etmez. Onun için Sübhanallah. Ben o Allah'a tesbih ederim ki bütün noktan sıfatlardan münezzeh. Ölüm gelmez. Haline hiçbir tegayyür gelmez. Evveli belli değil. Evveli yok, ahırı da yoktur. Daimi bir varlık. Sonra yerin, göğün, bütün mevcudatın halikidir. Mevcudatın içerisinde neler yaratılmışsa mikrobundan tut. Bilmediğimiz daha neler varsa hepsinin haliki Allah. Şimdi biz bugün mikrop diyerekten ödümüz kopuyor. Ufacık can, yüzümüzün göremediği bir canlı ispat ediyorlar saçımıza. Bu canlı bizim canımıza okuyor diyorlar. Canım benim gözümün göremediği bir canlının koca benim kuvvetime karşı gelebilmesi mantıkımın dışında oluyor benim. Ben de bir yıllık kurtar ederim. Nasıl oluyor da o canlının hakkından gelemiyorum ben? Kudretullah'ın hakkından gel bakalım işte. Allah Teala kudretini sana gösteriyor. Sana bir mahluk misalet ettik. Adı mikrop. Ufacık bir şey, gel hakkından bakalım diyor. Hadi doktor, doktor, doktor, doktor, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç, biri gelirken biri çıkar, vebat şimdi. Onun için esselam, bütün afatlardan, bütün nekaisten, bütün eksikliklerden münezzeh olmaz, Allah-u Teala'ya mahsus. Yani sen de noktan sıfatlardan, afatlardan, efendim eksikliklerden veriyor.

0: Sana Allah noksanlık vermesin, afet vermesin, bela vermesin, mihnet meşakkat vermesin, dert bela vermesin, sağ salim afiyet üzerine yaşayasın. Ömrü olduğu müddet içerisinde. Niyeysen kardeşine böyle bir dua yapıyorsun ve bu duanın arkasını da bunu da gözetmiyorsun. Allah kusurumu zannetsin. Onun için Cenab-ı Peygamber eksiz selam beyniniz. Beyinlerinizde selamı ifşa ediniz. Hangi bebe gidin? Bir arkadaşımız var, bir camide vaaz ediyor. Gidelim orada ziyaret edelim dedik. Kendisi yüksek mühendis, fakat bilgisi çok Arapça güzel dedi. Hadis çok bilir, Kur'an bilir, eser hafızdır. Vaaz ediyor. Kaçıncı vaazıymış bilemem. Epey bir zamandan beri bu selam üzerinde vaaz ediyormuş. Bugün yine selamdan bahsetti. Esselamu ala Musa ve Harun, esselamu ala İsa, esselamu ala Musa. Bunların izahını yapıyoruz. Selam Allah'tan gelir. Allah'tan gelen selamı sen de aranda ifşa et. Bir selama 30 tane, 10, 20, 30 tane veriyoruz. Bir de böyle şefkat kanatlarını açarsın. Kanat deyince mutlaka kapının kanadını anlama. Pencerenin kanadını anlama. Kanatlar çok şefkat kanadıdır. Annenin şefkat kanadı altında. Annenin şefkat kanadı işte etrafındakilerine acıma hislerinin insanda uyanması. Bu hislerin uyanması imana bağlı. İbrahim Hakkı Hazretleri her durumda. Kitabında çok güzel söylüyorsa az büyüyor. Az iç az uyuyor. Çok bunun şeysinde geniş tafsilatlar vermiş. Yalnız buğday ekmeğini yiyen adam katiyen hasta olmaz diyor. Ve biz kaç çeşit yemek yiyoruz. Ama onun için hepsi selama beynekül şiddetli deliller gelir. Gelir ama ehli iman hepsini imanıyla katır. İman hepsinden katır olur. Hiç korkmaz. Yok yağmurlar kesilmiş. Katiyen yağmur gelmiyor. Yerden hiçbir şey bitmiyor. Hiç sesim alsın. Allah sana kâfi der, Allah benim rızkımı verecek der, yine Allah onun rızkını verir. Çünkü yerin altında yaşayan nice mahluklar vardır ki hepsi merzuk oluyor. Hepsinin rızkını Allah verir. Bir mermer getirmişler bize. Mermer nasılsa kırılmış, kırıldığı yerden bir kurt çıktı. Şöyle şu kadar olmuş. Mermerin içerisinde, o mermeri yiye büyümüş, kocaman bir kurt olmuş. Mermer kırıldı ne yapmışlarsa, oradan kurt çarptı dışarıya. Çok görülen tecrübeler içerisinde mevcuttur bunlar. Ağaçların içerisinde geçerlik öyle gitsinler. Havayı nereden alır, suyu nereden alır, nasıl yaşar Allah bilir. Ama yaşatan Allah yaşatıyor. Binaenle senin yaşamak, mukaddes sesin için yaşamak, sana Cenab-ı Hak nereden rızkı verecekse verecek, seni yaşatamazsın. Onun için hiç üzülmez, hiç keder çekmez, gam çekmez. Allah'a teslim olmuş. Allah'ın var, ver yeter. Binaenle bu selamdan tatlı yiyen ayrılma tabi. Bak şimdi arkasına ne diyor Cenab-ı Hak? Vellezî nefsî biyedî. Cenab-ı Peygamber'in yemin tarzıdır. Nefsim yedi kudretine olan Allah'ın Celle ve Alâ'ya kaçan derim ki vallahu kaçan derim. La tedhulûnel cennet hattâ terâhamû. Siz cennete giremezsiniz hatta birbirlerinize acımadın. Eyvah! Eyvah! Bu acıma şefkat kanadından bahsettik ya ve teavünüden bahsettik ya teavün-i İslamiye çok hatta terahmu, bak şimdi buna iyi dikkat et. Merhamet sahibi olmak üzere bunun işin altına çıkamazsınız. Kâlu ya Resûlallah. Eshab-ı Kerim cevap veriyor. Ey ya Resûlallah. Doğru, çok güzel. Fakat külne rahim. Hep biz acıyoruz biz. Bak bizdeki şefkat merhamet kimde var? Külne rahim. Hepimiz merhamet sahibiyiz. Şefkat sahibiyiz. Elimizden gelen fedakarlığı yaparız. Diyor yani Peygamber bunu. İnnehu bu sizin merhamet dediğiniz terahim leyse bir rahmeti ehalikim. Sizin birinizin acıması kafi değil. İçimizde çıkarsa bir her dilirde bir tane efendimiz çok merhametli. Evinde işte fukaraları yediriyor, içiriyor. Hususi merhametler kafi değil. Hususi merhametler çok elhamdülillah memleketimizde eksik değildir. Çok merhamet sahipleri vardır, çok su acıktır, ikramı yüzü boldur, vermesi boldur ama kafi değil. Ve lakin rahmetel âmme, âmme umum, elhamdülillahi Rabbül âlemin, sifat-ı millî, her cihazda. Peki, fîrâ şeribâ, şimdi akıl demin tarif etti ki yukarıda, kendini menhiyattan tutabilen aklı akıl derler. Kendini yasaklara karşı bağlamış, tutak ediyor. Seni o şeyler göndermiyor.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yeni yıl yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Ebeveynleri çağır, bırakın çocuklar bazen sıkılsın. Uzmanlar çocukların sürekli dijital uyaranlara ve planlı aktivitelere maruz kalmasının etkilerine dikkat çekiyor. Her boş anı doldurulan çocukların kendi başlarına oyun kurmakta ve üretken çözümler geliştirmekte zorlandığı belirtiliyor. Öğretmenler, çocukların zaman zaman can sıkıntısı yaşamasının hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini vurgulayarak, ebeveynlere çocuklarına kendi başlarına vakit geçirebilecekleri alanlar tanımalarını öneriyor. Sürekli ilgi gören ve her isteği anında karşılanan çocuklar, okul ortamında sıra bekleme, kurallara uyma ve arkadaşlarıyla ortak hareket etme konusunda güçlük yaşayabiliyor. Bu nedenle ailelerin çocukların zaman zaman sıkılmasına ve kendi oyunlarını üretmesine fırsat vermesi gerektiği ifade ediliyor. çocuklar müstehcen içeriklerden korunmalı. Sosyal medya ve dijital platformlardaki güvenlik risklerine karşı ülkelerin aldığı önlemler artıyor. Birçok ülkede 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamaları gündemdeki yerini korurken, çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin yeni adımlar da tartışılıyor. 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, teknoloji şirketlerine çocukların müstehcen içeriklere erişimini engelleyecek daha etkili önlemler almaları çağrısında bulundu. Starmer, gerekli adımların atılmaması halinde şirketlerin yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti. İngiltere yönetimi, teknoloji şirketlerinden uygunsuz görsellerin yayılmasını önlemek amacıyla cihaz bazlı güvenlik kontrolleri ve koruma mekanizmaları geliştirmelerini talep ediyor. LGS adaylarına beslenme uyarısı. Başarı doğru sofrada başlar. Liseleri geçiş sistemi sınavına hazırlanan öğrenciler için beslenmenin bilişsel performans üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Sınav sabahı yapılacak dengeli bir kahvaltının dikkat, odaklanma ve işlem hızını arttırdığı da ifade ediliyor. Profesör Doktor Nevra Koç, sınav döneminde düzenli öğün tüketiminin ve özellikle kahvaltının akademik başarıyı desteklediğini kaydederek, beynin temel enerji kaynağının glikoz olduğunu, uzun süreli açlığınsa dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini vurguladı. Akdeniz tipi beslenme modelinin tam tahıllar, kaliteli proteinler ve sağlıklı yağlar içermesi nedeniyle bilişsel işlevleri desteklediğini belirten Koç, sınav öncesi dönemde beslenme düzeninin korunması ve yeni gıdaların denenmemesi gerektiğini ifade etti. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler için küçük hacimli ve kolay sindirilebilir alternatiflerin tercih edilebileceğini ifade eden Koç, muz, süt, yoğurt, kefir ve meyve içeren karışımların uygun seçenekler olduğunu kaydetti. Ayrıca şekerli gıdalar ve enerji içeceklerinin sınav performansını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılar yapılırken, sınavdan bir gün önce hafif ve dengeli beslenmenin uyku kalitesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Su tüketiminin de sınav başarısı arasında etkili olduğunu belirten uzmanlar, hafif sıvı kaybının bile dikkat ve kısa süreli belleği olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Egzersiz sadece kasları değil tüm vücudu güçlendiriyor. Egzersizin yalnızca fiziksel performansı artırmakla kalmadığı, vücudun pek çok sistemini olumlu yönde etkilediği ortaya kondu. Kaslar, hareket sırasında salgıladıkları miyokin adı verilen moleküller sayesinde beyin, kalp, kemikler ve bağışıklık sistemiyle iletişim kuran önemli bir hormonal organ gibi çalışıyor. Egzersiz sırasında salgılanan bu moleküller iltihaplanmayı azaltırken bağışıklığı güçlendiriyor, metabolizmayı düzenliyor ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Düzenli fiziksel aktivitenin öğrenme, hafıza ve bilişsel fonksiyonları desteklediği, aynı zamanda duygusal sağlığa da katkı sunduğu belirtiliyor. Tütün kullanımı beyinde kalıcı hasara yol açabilir. Tütün kullanımının yalnızca akciğerleri değil, beyin sağlığını da ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekildi. Araştırmalar, sigaranın düşünmeye, hafıza, dikkat ve karar verme gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye neden olabildiğini ortaya koydu. Doçent Doktor Görkem Tutal Gürsoy, beyin korteksindeki incelmenin unutkanlık, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek, tütün kullanım süresi ve miktarının arttıkça beyin hücrelerindeki hasarın da büyüdüğünü ifade etti. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de nikotin içerdiği için beyin sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Gürsoy, bu ürünlerin de hücre hasarına yol açabileceğini söyledi. Kareta karetaların yuvalama alanında temizlik. Mersin'de nesli koruma altında bulunan karete karetaların yumurtlama alanlarını korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKKUT organizasyonunda Kazanlı sahilindeki karete karetaların yumurtlama alanında temizlik çalışması yapıldı. Akdeniz'in önemli yumurtlama sahalarından biri olan Mersin Kazanlı kıyısında düzenlenen etkinlikte sahile bırakılan plastik, cam ve çeşitli atıklar toplanarak kaplumbağaların yuvalama sürecine zarar verebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili noktalara ulaştırıldı. Çevre duyarlılığını artırmaya amaçlayan etkinlikte öğrenciler ve gönüllüler doğal yaşamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcak bir hava ve bazı noktalarda yerel sağanak yağışlar söz konusu. Sıcaklıklar bu haftada yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümünde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkili olurken bazı bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Örneğin İç Ege'de, Batı ve İç Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki Toroslar kesiminde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Konya, Afyon, Karahisar, Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara, Muğla, Denizli, Keşan, Gelibolu, Kayseri, Niğde, Bingöl, Karlova güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili dinleyiciler, hepinize mutlu günler dilerim. Allah'a bizlere imkan olarak bahşettiği fırsatlar ve nimetler, sayısız sonsuz lütuflar sebebiyle hamdü senalar ederiz. Bu hafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimlerle ilgili hadis-i şeriflerini okumayı düşündüm. Birisini okuyarak başlayalım. Tabii yine efendim ravisi Hazreti Ali Efendimiz olunca ben ayrı bir sevinç duyuyorum. Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği hadisleri rivayet etmekten özel bir zevk ve şevk duyuyorum. Çünkü ülkemizde Hazreti Ali Efendimizi seven çeşitli dini anlayışlardaki kardeşlerimiz var. O bakımdan onlar da Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifi duyunca demek ki bunu Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş diye özel olarak ilgi duyacaklar. Dikkatleri artacak ve daha candan belki kabul edecekler diye düşünüyorum. Efendim, o bakımdan Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ilk hadis-i şerifin mübarek metnini okuyalım bu aşk ve şevk ile. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: El ulema'u mesabihul ardı ve hulefâül enbiyâ'i ve veresetî ve veresetül enbiyâ. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Tabi rivayetler ravilerin ağızlarıyla, çalışmalarıyla oluyor. Efendim, Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimizin ifadelerini şöyle çevirebiliriz güzel Türkçemize: El ulema mesabihul art. Alimler yeryüzünün nur kaynaklarıdır, kandilleridir, ışık kaynaklarıdır, lambalarıdır. Biliyorsunuz alim kelimesi ulema diye cemi yapılıyor, Arapçada çoğul yapılıyor. Tabii alimun diye de çoğul yapılabilir. El ulema o, yani bilgisiyle belli bir sıfat kazanmış, belli bir makama sahip olmuş, oturmuş, bilgi sahibi, bilgi sıfatını unvan olarak kazanmış kimseler, alimler. Alimler yeryüzünün nur kaynaklarıdır, ışık kaynaklarıdır diyor Peygamber Efendimiz. Çok önemli, güzel bir benzetme. Hakikaten nasıl karanlıkları ışıklar aydınlatırsa, lambalar, kandiller efendim aydınlatırsa, projektörler aydınlatırsa ışığının kuvvetine göre, alimlerin de tabii ilminin genişliğine göre etrafı aydınlatma meziyetleri, sıfatları vardır. Alimler yeryüzünün kandilleridir, lambalarıdır, projektörleridir. Karanlıkları aydınlatırlar, insanları karanlıklardan kurtarırlar. İnsanların gidecekleri yolu onlara gösterirler. Yanlış yere basmamalarını, çukura düşmemelerini, uçuruma yuvarlanmamalarını, efendim ne yapacaklarını, şaşırmamalarını sağlarlar. Karanlıkta efendim hiçbir yeri görmeden amaçsız, gayesiz, perişan durumda kalmamalarını sağlarlar. Çok güzel. Bu birinci sıfatı Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde efendim alimlere verilen birinci sıfat bu. İkinci sıfatı ve hulefâil enbiya, peygamberlerin halifeleri, yani peygamberlerin makamlarını onlardan sonra efendim devam ettiren, o makamlardaki görevleri yapan, yapmaya devam eden, peygamberlerin görevlerini sürdüren mübarek insanlardır. Bu da çok önemli. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Hulefai Raşidin ümmetin başında idareci oldular. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-i Murtaza, Abdullah İbni Zübeyir gibi Rıdvanullah aleyhim ecmain büyük sahabiler Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin başında vazife gördüler, İslam'ı yaydılar, ordulara komuta ettiler, Dini konularda efendim yöneticilik yaptılar, yol gösterici oldular. Allah onların şefaatlerine nail eylesin. Zaten çoğu hali hayatlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından cennetlik oldukları müjdelenmiş, tescil edilmiş, belgelenmiş kimselerdi. Alimlerin de böyle peygamberlerin halifeleri olması, yani o makama ondan sonra geçen kimseler olması çok önemli. Tabii alimler peygamber değildir. Efendim, Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Hatemül Enbiya ve Hatemül Rusul'dür. Kendisine kitap indirilen peygamberlerin, kendisine kitap indirilmemiş olup eski peygamberlerin şeriatını devam ettiren Enbiya'nın ve mürsellerin, resullerin hepsinin sonuncusudur. Ondan sonra men la nebiyye ba'dehu, kendisinden sonra bir peygamber gelmesi bahis konusu değildir. Ahir zaman peygamberidir. Dünyanın sonuna kadar peygamberliği, hükmü, devresi, efendim nurlu çağı, asr-ı saadeti, efendim devri Muhammedisi devam edecek. Ondan sonra tabi halifeleri, yani o makamda ümmete hizmet eden insanlar kimler oluyorlar? Efendim alimler oluyorlar. Bu çok önemli. Alimler için çok kıymetli bir sıfat bu da. Ve vereseti, ve benim varislerimdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz varis bir insanın vefatından sonra onun sahip olduğu mala mülke efendim hissesi nispetinde sahip olan kimse, miras yoluyla kendisine intikal ettiği kadarıyla yüzde kaç intikal edecekse onlara sahip olan kimse demek. Peygamber Efendimizin arkada büyük bir mal bırakmadı zaten. Efendim hakiki malı, efendim hazineleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ulumu diniyedir, manevi ilimlerdir, Kur'an ilimleridir, efendim takva yolunun, ihsan yolunun incelikleridir. İşte bütün o inceliklere, hadis-i şeriflerle tarif edilen efendim dini bilgilere sahip olan alimler efendim Peygamber Efendimizin varisleri oluyor. İlimde ne kadar ileri gitmişse mirastaki hissesi de o kadar çok olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel manevi ilimlerine onun istediği veçhile varis olanlardan eylesin. Bu çok güzel bir ikinci sıfat. Peygamberlerin halifeleri oluyor, alimler bir de varisleri oluyorlar. Ve veresetül enbiya, öteki peygamberlerin de varisleridir. Biliyorsunuz bütün peygamberler Allah'ın yeryüzüne görevli olarak gönderdiği insanlardır. Biz Müslümanlar bir bütün içinde meseleyi çok güzel görüyoruz. Başkaları gibi yarım yamalak görmüyoruz. Birisini kabul edip ötekisini reddetme durumunda değiliz çok şükür elhamdülillah. Hazreti İsa'yı da seviyoruz, başımızın tacı biliyoruz. Efendim çoluk çocuğumuza onun ismini verebiliyoruz. Hazreti Musa'yı da seviyoruz, İbrahim'i de seviyoruz, Adem'i de, Nuh'u da, efendim cümle ismini bildiğimiz peygamberleri seviyoruz, bilmediklerimizi hürmet ediyoruz. Onların hepsinin varisi oluyor alimler. Ne mutlu, hepimiz olabilirsek alim olalım, çocuklarımızı alim yetiştirebilirsek alim yetiştirmeye çalışalım. Buradaki sıfatlardan sonra efendim ikinci bir hadisi şerifle devam etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya yuhibbuhum ehlus sema ve testağfiru lehumul hitanu fil bahri izâ mâtu ilâ yevmil kıyâme. Bu hadisi şerifte de yine alimler peygamberlerin varisleridir diye ilk cümlecik hadis-i şerifin başı böyle. Alimler peygamberlerin varisleridir. İlim mirasının, peygamberlik bilgilerinin, din bilgilerinin efendim varisleridir. O vazifeyi yapmakla da yükümlülerdir tabii. Bunları Allah sever, Peygamber Efendimiz sever ama ayrıca yuhibbuhum ehlü sema, gök ehli de sever. Gök ehli deyince gökteki varlıklar, yani gökteki varlıklar neler olabilir? Melekler olur, melekler sever. Her rütbesiyle en büyük meleklerden sayısız meleklere kadar melekler severler. Bir de gökte efendim yıldızlar var, baktığımız zaman gök cisimleri var, görmediğimiz varlıklar var havada, efendim fezada. Onları bildiğimiz, bilmediğimiz bütün bu varlıklar sever. Alimleri sever bunlar. Ve testağfirullahum El hitanu fil bahr, denizdeki balıklar da onlara istiğfar ederler. Yani ya Rabbi bunu affu mağfiret eyle, bu alim çok iyi bir alim, çok mübarek bir insan, ya Rabbi bunu bağışla efendim diye o alim lehine mağfiret talep ederler Cenab-ı Hak'tan. İzamatu ila yevmil kıyamet. Öldükleri zaman kıyamet gününe kadar, yani kabire konuldukları zamandan itibaren efendim böyle affet ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi, lütfeyle ya Rabbi, kerem eyle ya Rabbi diye alimlere dua ederler. Denizdeki balıklar bile ve gökteki varlıklar. Gökteki varlıkların içinde tabii denizdeki varlıklar deyince geriye dönerek hatırlıyoruz. Kuşlar var, böcekler var, kelebekler var efendim. Demek ki bütün dağlar, taşlar, kuşlar, balıklar, efendim ahular, ceylanlar, her çeşit varlıklar alimleri seviyorlar ve Allah'a onlar için dua ediyorlar. Ne kadar güzel vasıflar alimler için, ne kadar hoş şeyler. Allah hepimizi alimlerden eylesin. Çoluk çocuğumuzu da bu yolda yetiştirmeye muvaffak eylesin. Nice mutlu günlere Allah-u Teala Hazretleri hepinizi sıhhatle, afiyetle, sevdiklerinizle eriştirsin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasını Allah'a inanmaya daveti.
1: Kitapta bildirdiğimiz İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selametle kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için

Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir, istikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi.

Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimin öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamıştır.

anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi, terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

İbni Yunus, Saat Kadranı ve Astronomi. ...950 yılında Mısır'ın Said bölgesindeki Sadfa köyünde doğdu. Fustat'ta yetişmiş ve hayatını orada geçirmiştir. Ünlü bir aileden gelir. Babası büyük hadis alimi ve tarihçilerindendi. Mısır Tarihi adında değerli bir eseri bulunmaktadır. Dedesi ise İmam-ı Şafii Hazretlerinin yakınlarından ve ilim meclisinde bulunan bir zat idi. İlimle yakından ilgilenen bir ailenin oğludur. İbni Yunus küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Özellikle astronomi ve matematiğe ilgi duyan İbni Yunus kısa zamanda din ve fen ilimlerini öğrendi. Özellikle astronomi ilminde derinleşti. Kabiliyet ve gayretleri sonucunda büyük İslam astronom ve matematikçileri arasına girerek zamanımıza kadar ulaşan eserleriyle ilim dünyasına büyük hizmetler sunmuştur. İbni Yunus, Haziran 1009'da Fustat'ta vefat etmiş, evinin civarına gömülmüştür. Vefatından sonra kitapları da Kadir Bilmezoğlu tarafından tartıyla satılmıştır. Yıldızların gözlenmesinde kullanılan ve görünüp kaybolma periyotlarının tespitine yardımcı olan rakkas, yani sarkaç aletini ve buna bağlı olarak saat kadranını ilk defa keşfeden İbni Yunus'tur. Batılılar bu keşfin İtalyan bilim adamı Galileo'ya ait olduğunu belirtmekte iseler de kesin olarak söylenebilir ki saat rakkasını ilk defa bulan Galileo değil İbni Yunus'tur. İbni Yunus fizik ve astronomide oldukça önemli olan

0: sarkacı ve onunla ilgili temel esasları Galileo'dan tam 700 sene önce keşfederek ortaya koymuş ve bu buluşuyla kendinden sonrakilere öncülük etmiştir. İbn Yunus, rasathanede birçok inceleme ve gözlemlerde bulunarak 977 ve 978 yıllarında meydana gelen iki güneş tutulmasını en ince hesaplarla önceden tespit ederek büyük bir şöhrete erişti. Zira bu şekilde hassas ve dakik bir hesaplama o zamana kadar yapılmamıştı. 976-1003 yılları arasında kesintisiz sürdürdüğü gözlem ve incelemelerinin sonunda kaleme aldığı 4 ciltlik Ezzicul Hakimiyyul Kebir en önemli eseridir. Bu Zic astronomi, fizik ve trigonometri açısından oldukça önemlidir. İbn Yunus, 17 yıllık incelemeleri sonucunda 18 yıldızın gök küresindeki koordinat değerlerini bulmuş, yıldızların hareketleri, devirleri, eliptik eğim, itidal noktalarının gerilemesi ve güneş paralaksi hakkında kendinden öncekilere göre daha doğru bilgiler vermiştir. İbn Yunus, zaman ölçümü ve güneşin yüksekliğinden iz düşüm metoduyla güneş azimutunu belirleme konularına da yoğunlaşmış, ayrıca kıble ve belirli azimutlar için yapılan güneş yüksekliğine dair ölçümleri de cetvel haline koymuş. Bu arada kıblenin tayini ile ilgili meselelere başka Müslüman astronomların getirdikleri geometrik çözümlemeleri de özetlemiştir. İbn Yunus sadece astronomi ile meşgul olmadı, matematik ilminin dallarıyla da uğraştı. Trigonometri için büyük önemi olan dönüşüm, yani transformasyon, biçim değiştirme formüllerini ilk defa ilim dünyasına kazandıran İbn Yunus olmuş, çalışmalarında kolay bir hesaplama metodu geliştirerek logaritmanın temel prensibi olan çarpmayı, bölmeye çevirme usulünü bulmuş ve ilk defa kullanmıştı. Onun bu formülleri kullanarak hesap yapması ortaçağ bilginlerini şaşkına çevirmiştir.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hangi çiçekten bal aldığımıza dikkat edeceğiz. Hangi yerden bilgi kazandığımıza dikkat edeceğiz. Gözümüze hangi görüntülerin nereden geldiğine, o görüntülerin doğru mu eğri mi olduğuna dikkat edeceğiz. Kulağımıza hangi seslerin geldiğine, nereden ve hangi seslerin geldiğine dikkat edeceğiz. Okuduğumuz kitaplara dikkat edeceğiz. Konuştuğumuz insanlara dikkat edeceğiz. Fikrine müracaat ettiğimiz şahıslara dikkat edeceğiz ki malzeme, alınan malzeme temiz olsun. Ondan sonra da öbür tarafa Allah'tan korkup bin bir çiçekten bal toplamışsak, malzeme toplamışsak Allah'tan korkup güzel şey söyleyeceğiz. Eğri oturup doğru konuşacağız yani. Eğri otursak bile doğru konuşmaya kendimizi alıştıracağız. Müslümanız, mesulüz. Allah her Celle Celaluhu her yaptığımızı görüyor. Her sözümüz, her işimiz yazılıyor deftere. Hiçbir şey bırakılmadan hepsi kayda geçiyor. Bu şuura erememişsek iyi Müslüman olamadık da. Daha çok fırın ekmek yiyelim biz.
0: Dostça bir tavsiye. Akra.

uyumsuzluk ve geçimsizlik vardır ailelerde. Lütfen beyler hanımlarına sevgi göstersin. Lütfen hanımlar beylerine sevgi göstersin, saygı göstersin. Ailede şu sevgi ve kaynaşma husuda gelsin. Bu sevap. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Peygamber Efendimiz diyor ki ben ailesine en hayırlı olanınızım sizin. Numune-i imtisalimiz, Peygamber-i Zişanımız böyle diyor. O halde hanım sizden memnun olacak. Gıyabınıza efendim nasıl dediği zaman Allah razı olsun diyecek. Siz de hanımızdan memnun olacaksınız. Ya sizin hanım nasıl deyince Allah razı olsun melek gibi kadın diyecek. Bu hale ayarlayın kendinizi. Bu önemli. Kavgaların ve ihtilafların neden çıktığı hemen anlaşılır. Yani 10 yıllık beraber yaşıyor adam. Yani bu ilk birkaç ayda anlaşılır. Bey niye kızıyor, hanım niye kızıyor, kavga neden çıkıyor? Hep aynı sebeplerden çıkar. Ev kavgaları tekerrür eder. Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrür eder. İşte onlara düşmezsiniz, sabredersiniz, dilinizi tutarsınız, tatlı konuşursunuz. Efendim, biliyorsunuz yalan İslam'da 3 yerde caiz. Birisi karı koca arasında yalan caiz. Bu ne demek? Karısına diyecek ki vallahi ben senin kadar güzel kadın görmedim. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Değil. Değil ama diyebilir. Neden? Kadınla koca arasındaki yalan caiz de onlar aile muhabbeti için. Tabii o içinden der ki benim nazarımda böyle, nikahımdan dolayı böyle filan diyebilir. Lütfen aile muhabbetini onaralım. Yani bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun. Muhabbet numunesi aileler olsun.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Şuca bin Vehb'in Beni Amirlere gönderilişi. Seferin ismi, tarihi, mevkii ve sebebi. Sî seferi hicretin 8. yılında Rebiyül Evvel ayında yapılmıştır. Sî, Mekke'den Basra'ya giden büyük bir yol üzerinde 3 merhale uzaklıktadır. Sî'in Mardin arkasına düşen Rükbe nahiyesi Hevazinlerden Beni Amir cemaatinin yurdu olup burası da Medine'ye 5 geceliktir. Beni Amirler burada otururlardı. Hicretin 4. yılında 40 kişilik İslam İrşad Birliği'nin imhası için Amir bin Tufeil tarafından yapılan davete icabetten kaçınır görünmelerine rağmen Beni Amirlerden kalabalık bir kabile Müslümanları kuşatarak şehit eden kabileler arasında bulunuyordu. Onları tedip etmek sırası gelmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Şuca bin Vehb es-Seydi'yi 24 kişilik bir birliğin başında Sî'de bulunan Hevazinlerden Beni Amirlere baskın yapmak, bir darbe indirmek üzere gönderdi. Beni Amirler Sî'in Rükbe nahiyesinde bulunmaktaydılar. İslam süvarileri geceleri yürüdüler, gündüzleri gizlendiler, nihayet varacakları yere vardılar. Şuca bin Vehb baskından önce İslam ordusunun önüne geçti ve kaçanların arkasına düşüp birliklerinden uzaklaşmamalarını onlara sıkı sıkı tembih etti. Mücahitler Beni Amirlere sabahleyin konak yerlerinde gafil bulundukları bir sırada her taraftan birden baskın yaptılar. Beni Amirlerin pek çok deve ve davarlarını ele geçirdiler. Mücahitlerden her birinin hissesine ya 15 deve ya da bir deveye 10 koyun hesabıyla 150 koyun düştü. Bu askeri harekatın gidiş ve dönüşü 15 gece sürdü. Mute Gazası. Gazanın tarihi, ismi ve sebebi. Mute Gazası, hicretin 8. yılında, Cumadel-Ula ayında vuku bulmuştur. Bu gaza, Mute Gazası, Ceyşül-Ümera, Kumandanlar Ordusu Gazası diye de anılır. Bu da ya orduya müteaddit kumandanların katılışından veya orduya katılan İslam ordusunun başka gaza ve seriyelere nazaran daha çok sayıda oluşundan ya da düşmanlarla karşılaşınca son derecede çarpışma yapılışından dolayıydı. Mute, Şam sınırındaki Belka köylerinden bir köy, Şam yaylalarından bir yayla olup kılıçların en iyisi orada yapılır ve ora kılıçlarına da oraya izafetle meşarif yapısı kılıç denirdi. Meşarif Belka köylerindendir. Mute Belka yakınındadır. Beytül Makdis Kudüs'e 2 merhaleliktir. Belka ise Dımaşk nahiyelerinden olup Şam'la Vadil Kura arasındadır. Amman'ın kasabasıdır. Belka'da birçok köyler ve geniş ekinlikler vardır. Buğdayının iyiliği dillere destandır. Mute halkı Gassanlarla Rumlardan karışıktı. Mute gazasının sebebine gelince, Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Lehblerden Haris bin Umeyr el-Ezdi'yi Busra hükümdarına bir mektupla göndermişti. Rivayete göre Haris bin Umeyr, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu Şam'a, Rum Kayseri'ne götürmekteydi. Haris bin Umeyr Mute'ye varınca durdurulup Şurahbil bin Amr el-Gassani'nin huzuruna çıkarıldı. Şurahbil bin Amr, Kayseri'nin Şam ülkesi valilerindendi. Şurahbil, Haris bin Umeyr'e "Sen nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Haris bin Umeyr, "Şam'a," dedi. Şurahbil, "Sen Muhammed'in elçilerinden olmayasın, olabilirsin," dedi. Haris bin Umeyr, "Evet, ben Resulullah'ın elçisiyim," dedi. Şurahbil emretti, Haris bin Umeyr götürülüp boynu vuruldu. O güne kadar Haris'in şehit edilişi Peygamberimiz Aleyhisselam'a çok ağır geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam hemen Müslümanları topladı. Onlara Haris bin Umeyr'in şehit edildiği yeri ve kendisini kimin şehit ettiğini haber verdi. kendilerini Cüruf ordugahında toplanmaya davet etti. Müslümanlar hemen Cüruf ordugahında toplandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam daha önce Kâb bin Umeyr'in kumandası altında 15 kişilik İslam propaganda heyetini Şam'ın Zat-ı Atlah nahiyesinde şehit edenlere askeri bir birlik göndermeye niyetlenmişse de oradaki halkın başka bir yere çekip gittiklerini haber alınca bundan vazgeçmiş bulunuyordu. Zat-ı Atlah halkı Kudalardan olup Sedus adında bir liderin idaresi altındaydılar. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri yılbaşı dediğimiz bir yeni başlangıç. Ben bu yeni başlangıçları bir metaforla anlatmak istiyorum. Öncelikle hani ölüm deriz ya, ölmek son nefesi vermektir. Bence ölmek son nefesi vermek değildir. Nefes alamamaktır. Dolayısıyla aslında her nefes yeniden doğmaktır. Ve bir insan ortalama günde 17 bin kez nefes alır ve verir. Ve aslında 17 bin kez yeniden doğar ve ölürüz. O yüzden hani başlangıçlar dediğimiz zaman da aslında her başlangıç da yeni bir umut, yeni bir hayattır. O yüzden burada ne oluyor aslında? Bir geçmişi belki planlayıp, daha doğrusu geçmişle bir hesaplaşıp ve gelecekle ilgili olarak da önümüze, hani Allah nasip eder ömrümüz olursa, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerekiyor ya, burada aslında bir dönüm noktası. Geçmiş, an ve gelecek arasında bir köprü kurabilmek. İşte Hicri yılbaşını kutluyorsak eğer, dolayısıyla burada neyi biz önemsiyoruz? Daha ziyade hayatımızı belki biraz daha Müslüman olmamız hasebiyle dini bir yaklaşımla ya dini bir hayat tarzı, dinin bize göstermiş olduğu rehberlik çerçevesinde bunu ayarlamamız gerekiyor. Ama tabii bunu her iki türlü de değerlendirmek lazım. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Beden ve ruh gibidir aslında biraz daha. Ruh ne kadar aslında huzurluysa beden o kadar sağlıklı. Beden ne kadar çok sağlıklıysa ruh da o kadar iyi hisseder. Bazen bedenimize bir şeyler yaparız, ruhumuz iyi hisseder. Bazen de ruhsal bir şey yaparız, bedenin huzurlu hissederiz. Bunlar tamamıyla birbirine geçmiş durumdadırlar. Dolayısıyla kişisel hayat planımızı yaparken de birini diğerini öncelememek belki daha iyidir. O bir denge. Belki denge demiş olduğumuz, ruhsal denge demiş olduğumuz bu noktada ayarı iyi yapmak lazım. Belki tedbirle takdir gibi, nasıl ikisini de ayarladığımız zaman hani daha bir net bir hayat tarzımız olursa, aynı şekilde dünyevi ya da işte bizim yaşarken bir şekilde insan zamana ve mekana mahkumdur. En azından burada zamanı geçirirken en güzel şekilde nasıl geçirebiliriz, en sağlıklı şekilde bize verilen emanete, hani can insana benim bir emanettir, beden bir emanettir.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Dün Hayber'i okuduk. Kalenin önüne gelen Müslümanlar düşmanın güçlü, kalenin çok yüksek olmasından dolayı zor durumdaydı. Ok atılıyordu fakat henüz sonuç görünmüyordu. 52. bölüm. Peygamberimiz ve sahabeleri o geceyi çok üzgün geçirdiler. Natat kalesinde barınan Gatafanlar o gece yarısında yattıkları yerlerden fırladılar. Nereden geldiği belli olmayan bir ses, "Ey Gatafan cemaati, çabuk yardıma koşun, Hayfa'daki ev halkınız mahvoldu, ne malınız kaldı ne de mülkünüz," diye 3 kez bağırdı. Gatafanlar aceleyle Hayber'den ayrılarak yurtlarına döndüler. Diğer kalelerde bulunan Yahudiler onların gittiğini ancak güneş doğunca fark ettiler. Kinane adlı komutan, "Biz bu harbe girerken onlara güvenmiştik, çok büyük bir hata yapmışız," dedi. Gatafanlar Hayfa'ya geldiklerinde ailelerini sapasağlam bularak şaşırdılar. Uyeyne bin Hısn adlı reisleri, "Vallahi aldatıldık. Gecenin yarısında yerden mi yoksa gökten mi geldiğini bilemediğimiz bir ses bizi buraya çağırdı," deyince Haris bin Avf adlı adam, "Ey Uyeyne, duyduğun ses kesinlikle gökten gelmiştir. Çünkü Muhammed sizler gibi kale tepesinde olan insanlara ulaştığı gibi dağların tepesindeki insanlara da ulaşır. O şüphesiz herkesi yenecektir," diyerek onların üzüntüsünü artırdı. Hendek Savaşı sırasında müşrik ordusunu bir rüzgarla perişan eden Allah, Natat kalesindeki düşmanları da bir sesle dağıtmıştı. Gatafanlar gidince Hayber'de sadece Yahudiler kalmıştı. Fakat hepsi kendi derdine düşmüş, kalelerden çıkacak halleri kalmamıştı. Peygamberimiz, "Yarın sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O kişi de Allah ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe geri dönmez, düşmandan yüz çevirmez. Allah bu fethi onun eliyle gerçekleştirecektir," buyurdu. Bütün sahabiler sancağın kendilerine verilmesi için dua ediyorlardı. O gece hepsi ertesi günkü zaferden emin şekilde dinlendiler. Peygamberimiz sabah namazı kılındıktan sonra sancağın getirilmesini istedi. Koşarak getirdiler. Allah Resulü sancağı aldıktan sonra sallayıp, "Bu sancağı onun hakkını vermek üzere kim alır?" diye sordu. Peygamberimiz bazen sancağı bazen de kılıcını gösterip aynı soruyu sorardı. Bütün sahabilerde bu konuda dayanılmaz bir istek vardı. Hazreti Ömer daha sonraki yıllarda bu olayı anlatırken, "Sancağı almayı hiçbir savaşta bu kadar arzu etmemiştim," diyordu. Peygamberimizin yanına ilk önce Sa'd bin Ebi Vakkas, daha sonra da Büreyde ve Zübeyir gelerek sancağın yerine getireceklerini söylediler. Diğer sahabiler de birer birer başını uzattılar. Peygamberimiz etrafına bakınıp, "Ali nerede?" diye sordu. "Ya Resulallah, gözleri çok ağrıyor, gelemedi," dediler. Peygamberimiz, "Onu buraya çağırın," buyurdu. Sancağın sahibi belli olmuştu. Hazreti Ali'nin gözleri Hayber topraklarından yükselen tozlar yüzünden çok ağrıyordu. Ancak koluna girip getirebildiler. Peygamberimiz onu gördüğü zaman yanına çağırdı ve "İşte fetih bu kişiyle gerçekleşecek," dedi. Hazreti Ali bu müjdeye çok şaşırmış görünüyordu. "Ya Resulallah, böyle bir şeyi nasıl yaparım ki bastığım yeri bile göremiyorum," deyince Efendimiz onun yanına gitti ve dua ettikten sonra eliyle gözlerini sıvazladı. Hazreti Ali gerisini şöyle anlatıyor. "Resulullah yanıma geldiğinde gözlerime puf diye bir nefes etti. Daha sonra da "Ya Rabbi, sıcak ve soğuğun sıkıntısını Ali'den gider," diye dua etti. Gözlerim bir anda iyileştiği gibi o günden sonra sıcak

ve soğuktan asla rahatsızlık duymadım. Hazreti Ali Efendimiz bu duanın tesiriyle en sıcak günlerde kalın elbise giyse bile hiç terlemezdi. Soğuk havalarda da incecik bir elbiseyle dolaşırdı. Hazreti Ali iyileştiğinde Peygamberimiz ona bir zırh giydirdi. Kendi kılıcını, Zülfikar'ı onun beline astı. Daha sonra sancağı uzatarak, "Al bu sancağı, Allah sana fetih nasip edene kadar çarpış, arkana da hiç bakınma," buyurdu. Hazreti Ali sancağı alıp yürümeye başlamıştı ki bir anda durup, "Ya Resulallah, ben onlarla ne şekilde çarpışayım?" diye sordu. Bu soruyu sorarken Peygamberimizin arkana hiç bakma emrine uyarak arkasına hiç bakmadan konuşuyordu. Efendimiz, "Allah ve peygamberini kabul edene kadar onlarla çarpış. Kalelerine girdiğinde kendilerine İslam dininin gereklerini anlat ve onları Müslüman olmaya çağır. Vallahi bir tek kişinin senin sayende kurtuluşa ermesi, sana en kıymetli develerin verilmesinden hayırlıdır," buyurdu. Seleme bin Ekva bundan gerisini şöyle anlatıyordu. Ali'yi takip ettik. Elindeki sancağı kalenin altında bir yere dikti. Yahudiler onun kim olduğunu öğrendikleri zaman kendisini teke tek dövüşe davet ettiler. Böyle bir şey Hazreti Ali'nin arayıp da bulamadığı bir nimet sayılırdı. Hazreti Ali'nin karşısına ilk çıkan kişi Mahmud bin Mesleme adlı sahabiyi şehit eden Merhab'ın kardeşi Haris olmuştu. Sahabilerden Ebu Ducane'nin şansına da başka bir Haris düştü. Her iki Haris de peş peşe öldüğünde Useyl adlı bir Yahudi ortaya çıktı. Onu da Muhammed bin Mesleme hakladı. Yahudiler iyice sinirlendi. Savaş sanki unutulmuş gibiydi. Yahudi savaşçılar teke tek dövüş için peş peşe ortaya çıkıyorlardı. Sırada Yasir adlı bir Yahudi vardı. Son derece iyi mızrak kullanır, attığını vururdu. Kendisine bir rakip isteyince Hazreti Ali ona doğru yürüdü. Fakat Zübeyir bin Avvam, "Ya Ali, Allah aşkına onunla ben çarpışayım, sen oraya girme," diye yalvardı. Zübeyir bin Avvam, Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin oğluydu. Meydana çıktığında Hazreti Safiye Peygamberimize koşarak, "Ya Resulallah, bu Yahudi oğlumu öldürecek," diye feryat etmeye başladı. Allah Resulü halasını sakinleştirerek, "Endişe etme, inşallah Zübeyir onu öldürecek," dedi. Hazreti Safiye bir köşeye çekilip dua etmeye başladı. Hazreti Zübeyir karşısındaki Yahudinin kendisine çok güvendiğini görünce, "Ey Yasir, ordunuzun çokluğuna bakıp da gururlanma. Çünkü Allah'a inanmayan topluluklar çöl serapları gibidir. Bir anda dağılıp yok olurlar," dedi. Biraz sonra da Yasir'i öldürdü. Mücahitler büyük bir sevinç içindeydi. Kale komutanı Merhab, kardeşi Haris'in Hazreti Ali tarafından öldürülmesi üzerine kaleden inerek dışarı çıktı ve "Ben komutan Merhab'ım, öyle bir kişiyim ki benim cesaretimi herkes bilir," diyerek kendisiyle çarpışacak bir kişi istedi. Sahabilerden biri bu çağrıya cevap verip ileri çıktı. Diğerleri ona baktıklarında yürekleri hopladı. Ortaya çıkan kişi Hayber'e gelirken söylediği şiirlerle Allah Resulü'nün takdirini kazanan ve ondan "Allah sana rahmet etsin" şeklinde dua alan Amir bin Ekva idi. Mücahitler Peygamberimizin bu şekilde dua ettiği bütün sahabilerin şehit olduklarını gözleriyle görmüştü. Söyleyecek bir söz bulamadılar. Onun için dua etmeye başladılar. Dövüş başlar başlamaz önce Merhab saldırdı. Amir bin Ekva ona karşılık verdi. Fakat kılıcı sekerek kendine döndü. Bacağı çok derinden kesilmişti. Bu yara sonunda da şehit düştü. Ordu içindeki bazı kişiler kendi kılıcıyla vefat eden Amir bin Ekva'nın şehitliği konusunda tartışırlarken Peygamberimiz "Amir şehit olmuştur. Hatta ona iki kat sevap vardır," dedi. Komutan Merhab Amir bin Ekva'yı şehit ettikten sonra tekrar çarpışmak isteyip bağırmaya başladı. İki kat zırh giyinmişti ve iki kılıcı vardı. Başındaki miğferleri de çiftti. Alta giydiği miğfer Yemen işi adıyla bilinirdi. İnceltilmiş demirden yapılmıştı. Onun üstünde ise blok taştan oyulan bir miğfer taşıyordu. Merhab önceki gibi "Ben öyle bir kişiyim ki" deyip dururken Hazreti Ali ona doğru ilerledi. "Ben de öyle biriyim ki anam bana Haydar adını koydu," dediğinde Merhab birden irkildi. Çünkü bir gece önce rüyasında bir aslan tarafından parçalandığını görmüş ve bunu birçok kişiye anlatmıştı. Çünkü Haydar aslan demekti.

0: Nefesler tutulmuştu. Komutanlar savaşı başlıyordu. Hazreti Ali'nin elinde Allah Resulü'nün kılıcı Zülfikar vardı. Bu kılıç biraz sonra öyle hızlı indi ki Merhab'ın ilk önce kalkanı, daha sonra da başındaki miğferler başıyla birlikte ikiye ayrıldı. Kılıç onun dişlerine kadar dayandı. Boş bir çuval gibi yere yıkıldı. Ümmü Seleme validemiz o sırada ordunun en arka saflarındaydı. Buna rağmen "Ben Merhab'ın dişlerine kadar inen kılıcın çıkardığı madeni sesi duydum" demekteydi. Merhab ölünce peygamberimiz sahabelere müjde vererek "Sevininiz, Hayber'in fethi kolaylaştı" dedi. Yahudilerin hayvanlarını otlatan Yesar adlı bir adam Natat kalesi fethedilmeden biraz önce Allah Resulü'nün yanına geldi ve insanları neye davet ettiğini sordu. Peygamberimiz için bütün insanlar birdi. Zengin, fakir, beyaz, siyah fark etmiyordu. Bu yüzden zenci bir köle olan Yesar'la ilgilendi. Ona İslam dinini anlattı ve insanları Allah yoluna davet ettiğini söyledi. Yesar bu sefer "Ben Müslüman olursam Allah bana ne verir?" diye sordu. Allah Resulü ise "Ey Yesar, sen Müslüman olur ve o inançla ölürsen Allah sana cennet verir" buyurdu. Yesar Müslüman oldu. Fakat içi bir hususta rahat değildi. "Ya Resulallah, otlattığım hayvanlar Yahudiler tarafından bana emanet verildi. Onları ne yapayım?" diye sordu. Yesar'ın hayvanları açlık içinde kıvranan İslam ordusu için büyük bir hazineydi. Fakat Allah Resulü emaneti hıyaneti yasak etmişti. "O hayvanları kaleye doğru sevk et. İstersen biraz bağır, gerekirse ufak ufak taşlar at. Muhakkak ki Allah sana yardım eder" buyurdu. Yesar peygamberimizin dediğini yaptığında hayvanlar sanki başka bir çoban tarafından sürülüyormuş gibi Yahudilerin yanına döndüler. İslam ordusu biraz sonra kaleye hücum etti. Yesar hemen silahlanıp bu hücuma katıldı. Atılan bir okla vurulup şehit düştü. Yesar bir kere bile secde etmeden cennete giren ikinci kişiydi. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üstüne eski bir örtü örtüldü. Dört bin kişilik Gatafan ordusunun nereden geldiği anlaşılamayan bir ses üzerine kaleden ayrılmasıyla zayıf düşen ve teke tek dövüşlerde komutanlarıyla birlikte en savaşçı adamlarını kaybeden Yahudiler kısa bir süre içinde çöktüler. Kesin bir galibiyet için müşriklerle bahse girişen Yahudilerin kıyamete kadar ele geçirilemez dedikleri Natat kalesi sadece 7 günde fethedildi. Sıra Hayber'deki diğer kalelerdeydi. Sahabiler Natat kalesini fethedip girdiklerinde çoluk çocuktan başka bir şey bulamadılar ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Günler boyu aç karnına çarpışmışlardı. Fethedilen kalede bol miktarda yiyecek depolandığını sanıyorlardı. Oysa ki Yahudiler Natat kalesinin düşeceğini anladıkları zaman buradaki kıymetli mallarını ve yiyeceklerini Naim ve özellikle Sa'd bin Muaz kalesine taşımışlardı. Hayber'in her tarafı hurma ağaçlarıyla kaplanmıştı. Fakat mevsim erken olduğu için meyveler hamdı. Bu yüzden sahabiler aç kalmıştı. Esma bin Harise o günlerde peygamberimizin yanına gelerek "Ya Resulallah, bazı sahabiler artık açlığa dayanamaz duruma geldiklerini söylüyorlar ve senden dua istiyorlar" deyince peygamberimiz ellerini açıp "Ya Rabbi, askerlerimin aç kaldıklarını, bende de onlara verecek bir şey olmadığını elbette biliyorsun. Onların en fazla yiyecek depolanan kaleyi fethetmelerini nasip eyle" diye yalvardı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve kurreti uyunina Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du, ehabbut ta'am ilallah ma kesuret aleyhil eydi. Cabir İbni Abdillah el-Ensari'den rivayet edilmiş. Rivayet edenler radıyallahu anh, rivayet edenler İbni Hibban, Taberani, İbni Abdülbey, Tayalisi efendim vesaire. Birçok kaynaklarla var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ehabbut ta'ami ilallah. Allah'a en sevimli gelen yemekler, ziyafetler, yemek yemeler, yedirmeler, en sevimlisi ma kesuret aleyhil eydi, ellerin çok uzandığı taamlardır, sofralardır. Allah'ın en çok sevdiği sofra, yemeklere ellerin çok uzandığı, çok ellerin olduğu sofralardır. Çok ellerin olduğu sofra demek, yani kalabalık demek. Cenab-ı Hak kalabalık sofraları seviyor. Çok insanın çağırdığı sofrayı seviyor. Zalimler de tek başlarına yerlermiş. Eskiden beri getiriliyor efendim, tek başına yiyor. Ekele vahdehu efendim diye böyle Allah'ın sevmediği mütekebbir tipler anlatılıyor. İşte bilmem yanına geleni sokmaz, tek başına yer, efendim şöyle yapar, böyle yapar diye kibir alameti davranışlarını sayıp onların kötülüklerini beyan ediyor. Bir de yemeklerde Allah sırf zenginlerin gelmesini sevmez ziyafetlere. Fukaranın da çağrıldığı yemekleri sever. Zenginler birbirlerini çağırıyorlar. Efendim her şey var sofranın üstünde. Zaten bu adamlar kendi sofralarında, evlerinde, keyiflerine uygun her şeyi yerler. Artık çağrılan ev onların evinde olan olmayan en nadide şeyleri efendim arayıp bulur. Yani yenildiği zaman o beyefendi Allah ömürler versin çok güzel olmuş filan desinler diye olmadık masrafları yapar. Bilmem sülün etlerinden, bilmem efendim nadide Rus havyarından, bilmem daha başka neler varsa pahalı kimsenin eli uzatamadığı yerler içerler. İçkilerin en bilmem muteberleri. Ama fukaracık öbür tarafta ekmek bulamaz. Ekmek bulursa katık bulamaz. Yutkunur, zayıflar, zavallı, çoluk çocuğu gözü dışarıda efendim. Çarşı pazardan geçerken lokantalara böyle iştahıyla bakarlar cam mekandan efendim. Yutkunurlar filan. Fukaranın çağrıldığı sofraları seviyor Allah. Gel bakalım sen de. O da ömründe hiç yemediği güzel yemekleri yesin. Bakalım sülün eti nasılmış. Ben hiç yemedim sülün minnisi. Ama elhamdülillah çok başka etler yedik de. Yani bu sülün etinden vazgeçtik. Adam karnını doyuramıyor. Su bulamıyor. Gidiyorlar derenin kenarından çamurlu sudan kaplarına doldurup getiriyorlar. Ya evlerinde de su yok. Hayvanlar zayıf. Süt yok. Burada en bol şey, en ucuz meşrubat belki süt. Veriyorsun parayı, istediğin cinsten sütü alıyorsun. Süt de bütün gıdaların ilki ve en üstünü. İlk defa yavru doğduğu zaman annesinden süt emer. Her şey var içinde Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yarattığı meşrubat. Vücudun gelişmesi için her şey var. Bebek süt içiyor, süt içiyor, süt içiyor, süt içiyor. Maşallah nur topu gibi oluyor. Ondan sonra kırmızı yanaklı, pembe yanaklı o zaman da başlıyor. Emekleme maşallah tay tay tay bilmem ne filan derken ondan sonra büyüyüp gidiyor. E büyüdükten sonra sütü kesiyor mu? Hayır efendim, falanca tatlıya süt katarsan şöyle olur, filanca çorbaya süt katarsan böyle olur, filanca böreğin içine şu kadar süt katarsan gevrek olur bilmem ne. Her şeyin içinde süt var. Her şeyin içinde süt var. Bol. Et bol. Oho. Tuğla gibi. Git çarşıya. Al istediğin kadar. Beğenmezsen git $50 ver, $30 ver, bir kuzu al, kimsenin görmediği yerde kes, ondan sonra kazığı bir ucundan öbür ucuna geçir, ormanda ateşi yak, çevir ye, geriye kalanı da bırak, Öteki mahluklar yesin. Bol, ucuz. Benim rahmetli anacığım der ki kalkın evladım sabah. Erken kalkın. Niye? Melekler rızıkları getirirlermiş, çocuklara verecekler. Uyursa çocuklar ve büyükler. Uyuyorsa onların, uyuyanların rızıklarını erken kalkan Hristiyan çocuklara verirlermiş derlerdi. Biz de rızıklar o tarafa kaçmasın diye kalkardık. Öyle derdi ama annem çok kitap okurdu. Bildiği bir şey var ki ondan söylüyordur. Yani hakikaten kalkamazsa insan, ibadetini yapamazsa, günahlarda devam ederse bunun elbette bir cezası birikir. Allah bizi yolunda daim eylesin. Ehabbu şeyin ilallahi el-gurabâul ferrarûne bidînihim yeb'asuhumullahu yevmel kıyameti ma'a İse ibn-i Meryem. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet olunmuş. Hulvani ve İbn-i Mace isimli kaynaklarda mevcut olan bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz burada buyuruyor ki ehabbu şeyin ilallah, Allah'a en sevimli olan şey, Allah'ın en çok sevdiği şey el-gurabâ'u, gurbete giden gariplerdir. Kendi diyarlarını terk eden, gurbete giden gariplerdir. El-ferrarûne bidînihim, dinlerini yapamadığı yerden firar edip gurbetlere gidenlerdir. Mesela Ashab-ı Kehf ne yapmış? Ashab-ı Kehf zalim, putperest hükümdarlardan kaçmış, mağaraya saklanmışlar. Biz demişler puta tapmayız. Ashab-ı Kehf'in macerası ana hatlarıyla bu. Bir insan veya bir takım insanlar, kabileler, milletler, efendim topluluklar dinlerini dahi yaşayabilir.

Gelim diye kendi diyarlarını bırakıp da efendim dinleriyle firar ederlerse, o zalimlerin, putperestlerin, efendim Allah'a ibadet etmeyenlerin, ibadet edenleri ateşler yakıp da hendeklere atanların, işkence yapanların diyarından dinlerini kurtarmak için, dinlerini yaşamak için başka yerlere gidenler Allah'ın en çok sevdiği insanlar. Avrupa'da işkence görmüş adam kalkmış Amerika'ya gitmiş. Dinler için çeşitli savaşlar yapmışlar. Ben sandım ki bunlar bitiyor. Hayır. Almanya'da bir yerde aile toplantısı yaptık. Oranın ahalisi Almanların ana mezhebinden değilmiş, bu Katoliklerden filan değilmiş. Hemen oraya, Doğu Almanya'dan geçmiş galiba orası, o bölge. Hemen oraya kendi adamlarından iskan etmişler, Katoliklerden. Oranın çoğunluğunu hemen dağıtmışlar. Hayret ettim yani. Ne kadar böyle mutaassıp kendilerine karşı da, birbirlerine karşı da hayretler içinde kaldı. Yeb'asuhumullah yevmel kıyameti ma İsa ibn Meryem. Böyle bu dinlerini kurtarmak için kendi diyarlarını terk edip diyarı gurbete çıkan, firar eden efendim dindar toplulukları Allah kıyamet gününde İsa aleyhisselam, Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam ile beraber haşredecek diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bizim çilemiz de Cenab-ı Hakk'ın takdiri bitmiyor şeyler. Bulgaristan'da köylere geliyorlardı Jivkov zamanında. Masayı kuruyorlardı. Askerler elinde silahlar, gel bakayım buraya, senin adın ne? Abdullah. Yok, senin adın Abdullah değil, Hristos bilmem ne filan. Hristiyanlığa kayıt ve din değiştirme baskıları yapıyorlardı. Değiştirmek istemeyenleri şu tarafta öldürüyorlardı takır takır. Yakın zamanda Yugoslavya'da bu Boşnaklara yapılanlar, efendim Arnavutlara yapılanlar, Sancak'ta olanlar, Romanya'daki, efendim Rusya'daki, Çeçenistan'daki şeylerin haddi hesabı yok. Allah tabi fırsat bulurlarsa bir kısmı Müslüman diyarı diye, mesela Rusya'dakiler Afganistan'a inmişler, öyle kaçmışlar Rusların Orta Asya istilasında. Oradan Arabistan'a falan gelmişler. İşte bilmem Balkanlardakiler Türkiye'ye gelmişler İslam diyarı diye, Yugoslavya'nın muhtelif yerlerinden filan. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Ehabbukum ilallahi ehasinukum ahlaka el muvatta'une eknafa ellezine ye'lefune ve yü'lefun ve inne ebgadakum ilallahi el meşşâune bin nemime el mültebisine lehum mül aserat el müferrikune beynel ihvan veyahut beynel ehavan. Enes radıyallahu anh'ten Hatib-i Bağdadi rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyuruyorlar: Ehabbukum ilallah, Allah'a sizin en sevimli, sevgili olanınız, yani Allah'ın en çok sevdiği kul demek, en çok sevdiği. Ehasinukum ahlaka, ahlakça en güzel olanlarınızdır. Ahlakı daha güzel olanı daha çok sever, daha güzel olanı daha çok sever Allah-u Teala Hazretleri. El muvatta'une eknafa, yanları yumuşak. Bu yanları çiğnenmiş. Vata'a basmak, çiğnemek demek. Efendim böyle ezik, yanları ezik, kenarları ezik demek. Yani sert değil demek. Batmıyor demek. Yumuşak demek. Yani uyumlu demek. Ellezine ye'lefune ve yü'lefun. Böyle uyumlu, yumuşak tavırlı, sert olmayan böyle kimseler oldukları için, böyle kasılmadıkları için Allah seviyor. Ellezine ye'lefun ve yü'lefun. Bunlar o kimselerdir ki kendileri başkalarıyla tatlı tatlı arkadaşlık, ahbaplık yaparlar, geçinirler. Başkaları da bunları sever, başkaları da bunlarla rahatlıkla geçinir. İyi insandır derler, severler. Hem kendisi başkalarına güzel, sokulgan, ahbaplık yapıyor, yumuşaklık gösteriyor ve geçim gösteriyor ve geçiniyor. Hem de başkaları da çekinmezler, yanına gelirler, ülfet edebilirler. Mesela sert hareket eden insanın yanına kuş gelmez, kaçar, hayvan gelmez, kaçar ama yumuşak oldu mu yanına kadar yanaşır. Bunlar da başkalarıyla iyi geçiniyorlar, başkaları da tabii gelip bununla geçinebiliyor. Böyle toplum içinde yumuşak tavırlı, kenarları yumuşak, nereye olsa sığıyor, geçimli insanlar. Ve inne ebgadakum ilallah, ve hiç şüphe yok ki Allah'a en sevimsiz olanınız, Allah'ın en çok kızdığı kullar da sizin içinizde kimlerdir ey Müslümanlar? El meşşâûne bin nemîme, laf götürüp getirip efendim kovuculuk
dedikoduculuk yapanlardır. Ali'nin sözünü Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye, Ahmet

0: Binkini Hasan'a, Hasan'ınkini efendim Hüseyin'e efendim laf taşıyıp o sana şöyle dedi, ha haberin var mı bak bilmem ne filan diye efendim onun belki aleyhindeki sözünü ona taşıyarak arayı bozanlar. El mültemisune lehumul aserat. İnsanların ayak kayması ve hatası nedir diye boyuna onları aramaya, görmeye çalışanlar. Ya falanca adam iyi görünüyor ama şunu ben bir kurcalayayım, bunun bir püf noktası vardır. Bakalım kusuru ne? Böyle o kadar da herhalde melek olmasa gerek, hatalarını bulayım da bir fahş edeyim de ortaya çıkartayım da bilmem ne. Kusur arayıcılar, hata arayıcılar, ayak kayması, yanlışlıklar. Çünkü insan dosdoğru yürürken bazen ayağı kayıveriyor, sendeliyor. İyi insan da bazen hatalı işler yapabilir. Hah, hatasını gördüm, tamam. Artık yerin dibine batıracak gibi onun aleyhinde konuşup dedikodusunu yapanlar. El müferrikune beynel ihvan, kardeşlerin arasını ayıranlar. Beynel ihvan daha doğru, çünkü ehevan olsa beynel ehevein derdi. Burada yanlış hareket etmişler. Yani kesin olarak ihvan, kardeşlerin arasını arayanlar. El müferrikune beynel ehevein derdi. Burada ihvan olduğu anlaşılıyor. Tamam. Demek ki Allah güzel huyları seviyor, yumuşak hallileri seviyor. Efendim başkalarıyla güzel, tatlı tatlı, uyumlu geçinen, başkalarının da gelip kendisini sevip geçinebildiği kimseleri seviyor. En Allah'ın sevmediği kullar da laf taşıyıp ara bozanlar, kusur arayanlar ve kardeşlerin aralarına düşmanlık sokup onları birbirlerinden uzaklaştıran, küstürenlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكْ. Taberani hakim, İmam Bukhari, Esed el-Kasri'den, o da babasından, o da dedesinden rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. Sen kendi canın, kendi nefsin için, kendi şahsın için neyi istiyorsan, seviyorsan onu insanlar içinde iste, temenni et. O da insan. Sen nasıl onu istiyorsan o da ister. Kendi canın için istediğini kardeşlerin, Müslümanlar içinde iste, insanlar içinde iste. Sen ne istiyorsun? Efendim, herkes benim aleyhimde konuşmasın, o zaman sen de konuşma. Sen de başkalarının aleyhinde konuşma. Sen ne istiyorsun? İşte arkadaşlar arasında bilmem bana sevgi saygı gösterirsin. O zaman sen de karşı tarafa sevgi saygı göster. Başka ne istersin? Şunu isterim. Tamam. Aynı şeyi sen karşısındakine yap. Yani kendi canına neyi istiyorsan arkadaşını da canın gibi tutacaksın. Zaten alışmışız dedelerimiz, yani güzel kelimeler sokmuşlar konuşmamızın içine. Nasılsın canım diyoruz. Can ne demek? İnsanın hayatı demek. Yani hayatım gibi kıymetli demiş oluyoruz. Yok canım diyoruz ama o zaman biraz da kızgın söylüyor. Yok ya, yok canım falan. Hem canım diyoruz hem de biraz şey, unutmuşuz asıl anlamını. Canım, hayatım demek. Sen benim canım gibi kıymetlisin demek yani aslında. Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Benim evim olsun, kardeşinin de olsun. Benim güzel işim, kazancım olsun, kardeşin de olsun. Benim güzel namım, şöhretim olsun, kardeşin de olsun. Ve binaenaleyh sana yapılmasını istediğin muameleyi de sen başkasına yapacaksın ki o zaman iyi Müslüman olur insan işte. Efendim, toplumda da geçim olur, hayır olur. Herkes kendisini düşünür de başkasına kendisinin istediği şeyleri yapmazsa o zaman kavga, gürültü, hırıltı, dırıltı oradan çıkıyor. Bil araba min kalbike vel yeri dükke anin nasi ma talemu min nefsike. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'te bu akşamın sonuncu hadis-i şerifi. Efendimiz yine emir buyuruyor, tavsiye buyuruyor. Ehibbul fukara, fakirleri seviniz. Biz ne yapıyoruz? Belki bazımız seviyor ama bazımız da aman bunun parası yok, pulu yok, üstüne bak, başına bak, evi zaten tenekeyle kaplı, damı akıyor bilmem ne filan. Aman aman onun yanına yaklaşma, onun yanına yaklaştırma filan, öyle değil. Fakirleri seviniz. Ve calisuhum. Ve onların yanına oturunuz. Onlara gidiniz. Onlarla oturunuz. Ve calisuhum. Onlarla oturunuz da diyor yani. Uzaktan uzağa değil yani. Sokulacaksın, oturacaksın, konuşacaksın, halini anlayacaksın. Garibanların, fakirlerin. Tabii konuştukça da kalbin yumuşar. Halini görürsün, ihtiyacını görürsün. Yardım edersin, sadaka verirsin, sevap kazanırsın, dua eder. Duasından bir fakirin, bir garibanın duasından kurtulursun. Hem seveceğiz hem de oturacağız. Onlarla gideceğiz, ziyaret, calisuhum mücalese yani meclis kurmak demek. Yani evine gideceğiz, onları çağıracağız, oturacağız, dışlamayacağız yani onları. Ve ehibbil arabe, bu sefer muhatabına tek olarak söylüyor Efendimiz. Arabı sev, ehibbil arabe, arabı sev, min kalbike, ta gönlünden, candan sev arabı. Vel yerüddeke aninnâsi mâ tâlemu min nefsike, kendi halinin ne olduğunu sen en iyi biliyorsun ya, kendi halini bilmen başkalarının kötülüklerini diline dolamaktan seni alıkoysun. Bir düşün bakalım. Sen onu tenkit edeceksin. Onun diline dolayacaksın. Onun aleyhinde konuşacaksın ama sen melek misin? Senin kusurun yok mu? Ha, benim daha çok kusurlarım var. Binaenaleyh o kendi kusurlarını bilmen başkasına laf söylemekten, başkasına ayıplamaktan, başkasını kötülemekten seni korur. Bende daha fenası var o huyun. Daha beterini yapıyorum. Ben onun kadar bile olamadım. O gene benden şu kadar iyi vesaire filan diyecek ve dedikodusunu yapmaktan, kötülemekten kendisini alıkoyacak. Kendi hakkındaki bildiklerin insanlardan seni men etsin, alıkoysun. Onlara tenkit yaptırtmasın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala Hazretleri dilimizi tutup ahlakımızı güzelleştirip bu hadisi şeriflere uygun öğrendiklerimizi tatbik ederek yaşamayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Sevgili kardeşlerim, efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin

mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jül Sezar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jül Sezar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicre takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aliminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların

İbadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Maun Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in toplam 7 ayetten oluşan Maun Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğer ayetleri Medine'de inmiştir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Maun Suresi'nde yetim hakkı yememek, yardımseverliği teşvik, namazı dosdoğru ve gösterişten uzak kılmak anlatılmaktadır. Sure, muhatapların dikkatini çeken bir soru cümlesiyle başlar. Yetimi ve yoksulu gözetmeyenleri, ibadetlerine riya karıştıranları, iyiliğe engel olanları ve yoksullardan ihtiyaç duydukları şeyleri esirgeyenleri kınayarak sona erer. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki onlar, namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Bir Muharrem 1448 geliyor.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girir. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir Şehri İstanbul programıyla ve yolculuğuyla daha sizlerle yeniden birlikteyiz efendim. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi ileterek bir programımıza daha başlıyoruz. Sizlerle birlikte Şehri İstanbul'u keşfetmeye devam ediyoruz. Bu programımızda Üsküdar'ın dost ışıklarından söz edeceğiz. Öyleyse programımıza başlayalım. Önce Üsküdar'ın dost ışıkları diyelim.
1: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
0: Muhterem Saadettin Öktan hocamızın Yahya Kemal'in İstanbul isimli eserinden bu bölümü paylaşacağız.

Dost ışıklar köhne Üsküdar'da görüldü ve azalsa da hala görülüyor. Bu ışıklar şairin baktığı yıllarda Üsküdar'ın karşı yakasında yoktular. Hala da öyle. O ışıklar hayatı bize ait değerler üzerinde yükselten uygulamaların gözümüze ve gönlümüze

yansımalarından başka bir şey değildi. O ışıkları uyandıranlar vardı. O ışıkları medeniyet telakkisinin hayata tatbik edildiği ilk yıllarda tek tek uyandıranlar, zenginleştirenler ve bu ışık şehrainine yeni çerağlar ekleyenler vardı. Bu ışık donanması uzun asırlar boyunca gelişti, denendi, bir dengeye ve terkibe kavuştu. Böylece Üsküdar geleneğini elde ettik. İstanbul'un hemen karşısında, fakat İstanbul'dan çok ince nüanslarla ayrılan farklı bir gelenekti bu. Der Saadet'in muhteşem, zengin, hatta bazen hakkıyla idrak edilmesi zor medeniyet telakkisine rağmen Üsküdar kendi içinde ve kendine mahsus bir biçimde aynı medeniyet telakkisinin bir başka uygulamasını geliştirmiştir. Bunu takip eden yıllarda Üsküdar geleneği tekrarlandı, tekrarlandı ve tekrarlandı. Bu geleneği sürdüren insanlar huzurlu, mesut ve daim hizmetteydiler. Daha sonraki zamanlarda ise devlet ahliyenin hayattan taşra çıkarılması ve buna bağlı olarak medeniyet değerlerinin önce sorgulanması, sonra ciddi biçimde itham edilmesi ve nihayetinde ağır bir mahkumiyete uğratılarak terk edilmesi Üsküdar'ı da derinden etkiledi. Şairin Beyoğlu sırtlarından bakarak bir fecir vakti dost ışıklarını gördüğü Üsküdar, işte böyle bir Üsküdar'dır. Kadim zamanlardaki zengin, muktedir, mütevazı ve renkli Üsküdar artık mazide kaldı. Üsküdar, medeniyet değerimizin aşınmasına paralel olarak ülkenin diğer birçok özgün dokusu gibi dost ışıklarından, yani kendine ait biçim ve uygulamalarından ayrı düşmekte. Bunu Üsküdar'ın ara sokaklarında dolaştıkça daha iyi anlamak mümkün. Günümüzde artık Üsküdar'da ara sokakta kalmadı. Eskinin ara sokak tabiriyle kastettiği oldukça dar, biraz kenarda kalmış ama iki tarafı mütevazı bahçeli evlerle donatılmış kuytu bir sokaktır. Bu sokak şimdilerde iki tarafı yüksek apartmanlarla dolu dar bir dehlize dönüştü. Eski şehir dokusunda Üsküdar sokaklarında dost ışıklarını yansıtan ev ve bahçe kompozisyonunun hemen yanında çeşmeler de varmış. Çeşme ile sokak ilişkisi, su ile mimari mekan arasındaki bütünlük işte o dost ışıklarının kaynaklarından biri. Kadim şehir dokusunda sokak, ev, bahçe bütünlüğünün yanında çeşmeyi de düşündüğümüz zaman terkip tamamlanıyor. Orada suyun hayatiyeti, bu hayatiyetin topluma dönük hizmet anlayışıyla işlev kazanması ve bu işlev sonucu hayır sahibinin duayla anılması medeniyet yorumumuzun bugün için ele geçmez ve unutulmuş uygulamalarından biri. Şimdi ara sokaklarda yükselen apartmanların soğuk ve ruhsuz ceplerine baktığımız zaman onların ima ettiği kavramlarla çeşmeyi ve çeşmenin çağrıştırdıklarını yan yana düşünemiyoruz bile. Apartman çeşme ikilemi çok net ve acıtıcı bir çelişkiden ibaret görünüyor. Şehrin ya da Üsküdar'ın işlek meydanlarında veya köşe başlarında sebiller bulunurdu. Dost şehrin veya dost semtin dostluk ışıkları neşretmesi için sebillere ihtiyacı vardı. Çeşme, sade suyla hizmet ve işlev görürken, sebillerde farklı ikramlar da söz konusuydu. Artık ne Üsküdar'da ne de şehrin başka işlek muhitlerinde sebiller görmek ve işletmek mümkün. Çünkü modernitenin kapitalist yaklaşımı ve onun tüketim uygulamaları bir sebili taşıyıp sürdürecek güce malik değil. Bu ve buna benzer örnekler bir semtin, şüphesiz bu arada Üsküdar'ın da dost ışıklarının yavaş yavaş sönükleştiğini, donuklaştığını gösteriyor. Bir süre sonra hayata adım atan nesiller, bu ışıklara ait nakilleri sadece birer rivayet, belki de inanılması zor birer efsane olarak dinleyecekler. Onlardan sonra gelecek kuşaklar içinse dost ışıklar tamamen nisyana terk edilecek. Bizim yetişip hayata dahil olduğumuz çağlarda Üsküdar'da var olan nüfus büyük bir huzur ve sebatla geleneği tekrarlıyordu. Ancak fiilen ve zihnen Üsküdar'ın dışına çıkmak gücünde ve iktidarında değillerdi. Burada Üsküdar sadece bir örnek. İstanbul'un ve genelde Türkiye'nin geleneği tekrarlayan insanları da aynı Üsküdar'dakilerin yapabildiği gibi sadece gördüklerini büyük bir huzur ve şevkle tekrarlamaktaydılar.

Onlar da bilgi, görgü ve zihin olarak o günkü Türkiye'nin dışına çıkamıyorlar. Bu çıkamayış bir durgunluğu, o durgunlukta zamanla bir donukluk ve sönümü getirdi. Bu boşluğu ise Batı uygarlığının biçimleri doldurdu. Yeni bir fecirde değişmeye başlayan bir Üsküdar görmek için ya da yeni yorumlarla hayatı renklendiren bize ait bir semt izlemek için önce geleneğin devamı olan ancak onu tekrarlamayan bir insan tipi ortaya koymak gerekiyor. Bu tip Üsküdar'lı olabilir ya da İstanbul'un herhangi bir semtinden gelebilir ama önce bugüne teslim olmayan, bugünü her boyutuyla sorgulayan, kararlı, sebatkar ve bize ait değerlerle bezenmiş olmalı. Bu insan tipi, geleneği bir yandan belki önceki nesiller gibi hizmet ve muhabbetle yaşatırken, bir yandan da bugüne bakmalı, bugünün yetiştirdiği şartları anlamalı ve bugün Üsküdar, İstanbul veya ülke ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde yaşamaya gayret etmeli. Bu gayret ve arzu içinde olan insan şimdi kendisini hazırlamak zorunda. Bize ait özün bütün özgünlüğüyle yaşadığı dönemleri bilmek, tanımak, anlamak ve içselleştirmek mecburiyetinde. Buysa ciddi manada bir bilgi, görgü, tefekkür ve tartışma altyapısını gerektiriyor. Üsküdar üzerinden yola çıkan bir zihin ve gönül, bu güzel, mütevazı ve huzurlu semtteki bir uygulamayı rehber edinip gündeme getirdiğinde, bunu tam anlayabilmek için Büyük İstanbul'a, Devlet-i Aliye'nin memalikine ve Frank dünyasına bakmak zorunda. Çünkü başkalarını görmeden bizi anlamak ve idrak etmek mümkün değil. Buna kısaca farkları fark etmek diyoruz. Böylece bezenmiş ve donanmış insanımız, bir yandan geleneği ecdadından gördüğü surette hizmet ve muhabbetle sürdürürken, diğer yandan da onun donuklaşan yüzünü yeni uygulamalarla tekrar canlandırmak, zenginleştirmek ve renklendirmek imkanını elde edecektir. Dünya ve ahiret bütünlüğü gönüllerde ve zihinlerde parçalandığında, bize ait eski zaman anlayışı da büyük zarar görür. İnsan, sonsuzun yanında hiç mesabesinde olan kısa bir ömre razı olmak zorunda kalır. Ve şüphesiz bu kısacık mühlette karşı karşıya kalınan meseleler hiç de layık olmadıkları vecihle hayatımızı ve kalbimizi etkiler. Dünya ve ahiret vatandaşı hayata sonsuz bir zaman olarak bakabildiği için olağan problemleri oldukları kadarıyla değerlendirerek aşmaya çalışıyor. Aşmasa da sabrederek maziye intikal etmelerini bekliyor. Bu insan öz değerleriyle inşa ettiği medeniyette ve bu medeniyetin uygulamaları olan özgün kültüründe bu sonsuz zaman anlayışını çok asil ve esrarlı remizlerle çevreye nakşetmiş. Üsküdar ve onun dost ışıklarına bu gözle bakıldığı zaman onu inşa eden dünya ve ahiret vatandaşlarını görmemek mümkün değil. Üsküdar'ın ya da diğer semtlerin dost ışıklarını hayata yansıtan vasıtalar ve vesileler bugün gündemimizden, gerçekliğimizden çıksa bile geçen zaman onların yokluğunu daha derinden hissettiriyor. Murat ve niyaz ediyoruz ki yeniden var olacak olan dünya ve ahiret vatandaşları ve ancak onlar Üsküdar'ın dost ışıklarını yaydıracaklar ve bize bu dost ışıklarla yeni bir medeniyet ve kültür müjdesi veren özgün ve özel bir İstanbul semti kazandıracaklardır. Dileriz öyle olur. Muhterem hocamız Saadettin Ökten de Üsküdar'ın dost ışıklarını, Yahya Kemal'in bakışını ve bundan mada bir medeniyet algısıyla insanlığın değişimini böyle okuyor, yorumluyor ve aktarıyor. Değişen değil Üsküdar sadece. Değişen medeniyet algısı, değişen insan, değişen sokaklar, değişen hayatı yorumlama şekli, değişen dünyaya bakış, ahireti algılayış, anlayış, değişen biz ve bu değişimin içerisinde yoğrulan, kaybolan, kendi kendimizi tüketen yine biz. Ondandır eskiye özlem, ondandır bugünden tat alamama, ondandır hep geçen günleri özleme, yad etme, ondandır belki de hiç farkında olmadığımız hayatın lezzeti, ruhun sükuneti ve buradan gerçek dünyaya uzanışın yolunu görebilmek, o yolda yürüyebilmek.

Yine güzel bir İstanbul şiiriyle veda edelim programımızı. Sürçülisan ettiyse kapvola diyelim. Yeni bir şehir İstanbul yolculuğunda yeniden birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalınız. Vaniköy'den Harem'e, Umraniye'ye kadar Fukarayı Sabir'in ülkesidir Üsküdar. Her zair bu mekanda manevi bir zevk tadar. Sırlı Evliyaullah beldesidir Üsküdar. Ona gönül kaptırmış kaç manevi hükümdar. Bu tarihiyle bile efsanedir Üsküdar. Pek çok ulvi vasfa da gizlice olmuş medar. Hakiki ehlihalin mekanıdır Üsküdar. Öyle bir şehirdi ki her nakisi budar. Sehavet ve zerafet makamıdır Üsküdar. Mazide nice hayra olmuşken bayraktar, güllere, bülbüllere de melceydi Üsküdar. Ebru'da hatta oldu tüm cihan alemdar, sakinine inşirah bahşetmekte Üsküdar. Kur'an tilaveti de burada olmuş manidar, Üsküdar ağzıyla nam kazanmış Üsküdar. Aziz Allah sesleri hakimdir her ezanda, bir başka latif olur Üsküdar Ramazan'da. Her sokakta bir cami, bir türbe, bir zaviye. Üsküdar'da insanı cezbeder bir teviye. Üç Sinan Camii'ni hangi ilçe hamildir? Bu Üsküdar'a mahsus vedia-i cemildir. Bunca konak ve yalı başka nerede bulunur? Bu medeniyet ancak Üsküdar'da korunur. Ehli dilin sohbeti beldede hala zinde. Nice talip yürüyor mürşitlerin izinde. Adab-ı muaşeret buradan etti intişar. Sohbet müntesibiydi şair, edip müsteşar. Bu belde kılmaktaydı beş milleti kafadar. Bir vahdet potasıdır bu vasfıyla Üsküdar. Velisiyle delisi ve meczubuna hami, bir mülki emindir bil bu memleket ilami. Beldeye şekil veren sarayın damgasıdır. Üsküdar İstanbul'da mekanların asıdır. Lodosunda mehtabı, yakamozlu ve rahşan, gurubi şemsi kılar batısını zerefşan. Yektadır İstanbul'da çeşnisi sularının, revnakı bir başkadır yağmurunun karının. Bir istisnadır doğmak ve geçmek Üsküdar'dan ve alemi temaşa eylemek kenarından. Üsküdar'a mahsustur bu tevazu mahfiyet. İnsanı kamil kılan bu esrarlı hüviyet. Tevekkülle beklenir Üsküdar'da son nefes.

0: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden,

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

her yaldızlı söze aldanmayın. Gazetelerde, makaleler, radyolarda, konuşmalar, televizyonlarda, görüşmeler, efendim bilmem paneller, panel diskasyonlar, bilmem neler. Gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş, onu çalmak isteyen bir sürü hırsız var. Şeytan var, kafir var, vesaire var, vesaire var. Hepsi müminin iman cevherini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor. Onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstehcenliği met ediyor, hürriyet sayıyor. Çirkinliği, ayıbı met ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor. Güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi kötülüyor. Bunu geri sayıyor. Çok misalleri. Onun için Allah bize hissi selim, zevki selim, aklı selim, ihsan eylesin. Her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak tefek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden, gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeli. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim.

0: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Allahu Ekber.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Şöyle bir teori var. Kişi bir şeye niyet ettiğinde o niyetini gerçekleştirecek enerjiyi beyin üretiyor. Ama biz niyet ediyoruz ama yapamıyoruz. Niyet ediyoruz, yapamıyoruz. Bir süre sonra bilinçaltı bizim bu niyetimizi gerçekçi görmemeye başlıyor ve dirençler oluşuyor. Dirençler oluştuğunda kilodan başlayın da kendimize yabancılaşmaya kadar da bir sürü istenmeyen süreci getiriyor. Ruhsal apseler dediğimiz o apseler bir yerlerde oluşuyor. O zaman bizim somut, yapılabilir, algılanabilir, kolay olandan en zora doğru başlamak. Hani sistemli duyarsızlaşma, hani nefse savaş açmadan, çünkü ifade var ya eserlerde geçer, nefse aleni savaş açana nefis galebe çalar. Yani biz onunla baş edemeyiz. Onun için böyle keskin, katı kurallarla plan yapmak yerine yapılan planlara tabi olmak, mesela Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, bilinç seviyesini yüksek tutmak asıl olan. Bu konuda sağlıklı beslenmeden tutun da özellikle dönemimizin en temel sorunu egzersiz. Yani o fiziksel hareket ihtiyacı, günlük olarak bedenin hareket etme ihtiyacı vardır rızık olarak. Bir hareket alanı vardır ibadetler gibi. Bu hareket becerimizi ortaya koymak, yabani hayatın içerisinde yaşayan atları terbiye etmek için önce çok uzun süre bir koşturma vardır. O koşturma ve birikmiş o enerjiyi sağlıktan sonra terbiye edip planlamaya götürebiliyor. Eğer bizim de planlarımızı uygulamakta bir zorlanma sürecimiz varsa fizikten başlayalım. Bedensel anlamda enerji tıkanmalarımız var mı? Onun için o enerji tıkanmaları açalım. Bunun için de farklı çözümlerimiz olabilir. Hani spor yapmaktan tutun da ibadeti arttırmaya kadar egzersizlerle birlikte oruçlar olabilir ya da farklı tavsiye edilen tavsiye ne kadar dini kaynaksa ve ne kadar sahihse niyet gücümüz o kadar yüksek olur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme âhire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bir savmin ve steftahes senetel müstakbilete bir savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkarda yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan, faziletli, sevaplı ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar.

Efendim, malumunuz. Şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah deyip o desturla bütün bir ömrünü geçirmiş, ayaklarına karasular inercesine tüm Osmanlı topraklarını ve diğer memleketleri gezip dolaşarak Türk kültür tarihinde örneğine rastlanmayan büyük bir seyahatname kaleme almış, günümüzde önemi giderek artan bu eseriyle bizlere bir şeyler bırakabilmenin çilesini çekmiş, unutulmaz bir değerimiz var. Elbette kim olduğunu hemen tahmin ettiniz. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve nesir yazarlarındandır. 50 yılı aşkın süreyle Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş, gördüklerini de Seyahatname adlı 10 ciltlik eserinde toplamıştır. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, Türk edebiyatının gezi türündeki ilk ve en önemli eseri olarak adlandırılan Seyahatnamesinin ilk cildini İstanbul'a ayırmıştır. İstanbul'a dair çok enteresan olaylar, rivayetler ve hikayeler anlatır. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde anlatılan garip ama gerçek bir vaka

bilmezmiş. Yalnız ağızlarda bir tek rivayet dolaşırmış ki burada bir ana ile oğlu beraber yatarmış. Evliya Çelebi elbette böyle bir rivayeti araştırmadan bırakacak değildir. Hemen işe başlar, araştırmalarını tamamlayınca da ortaya hayret edilesi bir hikaye çıkar. Osmanlı askerleri Eğri Kalesi önlerinde savaşırken, bu arada Eğri Kalesi bugünkü Macaristan'ın kuzeyinde yer alan Eger kentinde bulunan bir Osmanlı kalesidir. İşte efendim, bu şanlı kuşatmada aralarında 40'ına yaklaşmış, şakaklarında kırçıllar görülmeye başlamış orta yaşlı bir yeniçeri de vardı. Aklı sık sık İstanbul'a kayıyor ve henüz 6 aylık taze bir gelin olan hamile hanımını ve doğacak çocuğunu düşünmeden edemiyordu. E nasıl düşünmesin ki? Bu savaşa gelirken onları emanet edecek kimsesi yoktu. Ferman padişahın deyip yola koyulacağı sırada 2 rekat sefer namazı kılmış ve Allahu Teala'ya şöyle yalvarmıştı. İlahi, halim sana malumdur. Kalbime öyle gelir ki ben seferden dönmeden şu hatuncuk evladımızı dünyaya getirecektir. Artık çocuğum sana emanet. Yeniçeri gider gitmez genç kadın hastalanmış ve 4 ay sonra da henüz doğum vakti gelmeden vefat etmişti. Mahalleli onu getirip az önce zikrettiğimiz mezarlığın bir köşesine defnettiler. İşin garibi, kadının karnındaki çocuk henüz sağdı. Mezara konulduktan birkaç gün sonra dünyaya geldi ve hikmet-i hüda, Rabbimizin emniyet vermesiyle annesinin vücuduna tırmanıp beslenmeye başladı. Çocuğun ölü bir annede süt bulması, karnını doyurması ve nerede olduğunu bilmeden karanlık bir dünyada kah uyuyarak kah ağlayarak hayatını devam ettirmesi elbette ki akılla izah edilecek bir şey değildir. Ama Evliya Çelebi'nin araştırmalarına göre gerçek tam da böyledir.

süre sonra orduyu Hümayun Eğri seferinden döndü. Bizim Yeniçeri neferi hasret ateşiyle soluğu evinde aldıysa da nafile, kapı duvardı. Hakikati öğrendiği zaman inanamadı. Durmadan olamaz diyordu. Olamaz, ben karımı ve çocuğumu Allah'a emanet etmiştim. O benim emanetlerimi korurdu. Oysa unuttuğu bir şey vardı. Dua ederken hanımını ve çocuğunu birlikte değil, yalnızca çocuğunu Allah'a emanet etmişti. Nihayet mahallenin erkekleri ona karısının mezarını gösterdiler. O kaytan bıyıklı dağ gibi yiğit henüz bir haftalık kabre sarılıp ağlamaya başladı. Fakat o da ne? Kulaklarına bir ses geliyordu. Bu ses bir bebeğin masum çığlıklarından başka bir şey değildi. Hemen yerinden doğrulup yanındakilere haykırdı. "Bre, kazma kürek getirin. Evladım aşağıda sağdır." Evet, yanılmıyordu. Emaneti sahibi muhafaza ediyordu. Bir koşu mezarcının kazma küreği getirildi ve derhal kabir açıldı. Gördükleri manzara akıllara durgunluk verecek tarzdaydı. Erkek bir bebek annesinin çürümeye başlayan vücuduna yapışmış, sağ göğsünden süt emiyordu. Hayrete şayan olan bir diğer şey de annenin vücudunun rengi ve şekli değişip çürümeye başladığı halde vücudunun bir bölümünün çocuğun beslenmesi için korunmuş olmasıydı. Evliya Çelebi'nin zikrettiğine göre annesinin yanından alınan bu çocuk delikanlılık çağında ulema sınıfına dahil olmuş ve Sultan 1. Ahmet'in saltanatı zamanında itibar gören, sözü dinlenen bir zat olarak yaşamıştır. Halk onu daima Meyyitzade, yani ölü kadının oğlu lakabıyla bilmiş ve öldüğü zaman da yine doğduğu yere, annesinin mezarına defnetmişlerdir. Gerçekliğine inanması zor, zor ama yaşanmış ve Evliya Çelebi tarafından kaleme alınmış bir hikaye sevgili dinleyiciler. Hale uygun beyti de zikrederek sözümüzü şimdilik noktalayalım. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder.

0: eder. Halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talibinde, Ebu'l-Leysi Semerkandi'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bu günlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi.

Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hangi çiçekten bal aldığımıza dikkat edeceğiz. Hangi yerden bilgi kazandığımıza dikkat edeceğiz. Gözümüze hangi görüntülerin nereden geldiğine, o görüntülerin doğru mu eğri mi olduğuna dikkat edeceğiz. Kulağımıza hangi seslerin geldiğine, nereden ve hangi seslerin geldiğine dikkat edeceğiz. Okuduğumuz kitaplara dikkat edeceğiz. Konuştuğumuz insanlara dikkat edeceğiz. Fikrine müracaat ettiğimiz şahıslara dikkat edeceğiz ki malzeme, alınan malzeme temiz olsun. Ondan sonra da öbür tarafa Allah'tan korkup bin bir çiçekten bal toplamışsak, malzeme toplamışsak Allah'tan korkup güzel şey söyleyeceğiz. Eğri oturup doğru konuşacağız yani. Eğri otursak bile doğru konuşmaya kendimizi alıştıracağız. Müslümanız, mesulüz. Allah her Celle Celaluhu her yaptığımızı görüyor. Her sözümüz, her işimiz yazılıyor deftere. Hiçbir şey bırakılmadan hepsi kayda geçiyor. Bu şuura erememişsek iyi Müslüman olamadık da. Daha çok fırın ekmek yiyelim biz.
1: Dostça bir tavsiye. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda hanım sahabelerden Ümmü Eymen'in hayatını anlatacağız sizlere. Ümmü Eymen, Resulullah'ın cennetle müjdelediği sahabelerdendir. Nebiler Nebisi onu göstererek kimi cennetlik bir kadınla evlenmek memnun ederse Ümmü Eymen'le evlensin buyurmuştur. Asıl adı Bereke binti Salebe olup ilk oğlu Eymen'den sonra ona izafen bu adla anılmaya başlanmıştır. Üsame bin Zeyd'in de annesi olan Ümmü Eymen Resul-i Ekrem'e dadılık yapmış, onun bir ömrünü görme mutluluğunu tatmıştır. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'ın Habeşli bir cariyesiydi. El-Haris İbnül Hazreç oğullarından Ubeyd İbni Zeyd'le evliydi. Ümmü Eymen Resulullah'la şakalaşır ve daima onun hizmetinde bulunurdu. Ümmü Eymen peygamberimizin evlenmesi üzerine Hazreti Hatice'ye hediye edilmiş, bu yüreği zengin hanımefendi de onu azat etmişti. Resulullah'ın mübarek anneleri Amine Hatun'un dayızadelerini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye varıp oradan dönerken Ebba adı verilen yerde vefatından sonra Resulullah Mekke-i Mükerreme'ye Ümmü Eymen'le birlikte dönmüştür. Hazreti Peygamber ondan Ümmü Eymen benim annemden sonra ikinci annemdir diye bahseder. Ona ziyadesiyle hürmet ve riayet gösterir ve özellikle kalkıp ziyaretine giderdi. Resul-i Ekrem onu gördüğü zamanın birinde bu benim ailemden arta kalandır dedi. Resulullah peygamber olunca Ümmü Eymen'i göstererek kimi cennetlik bir kadınla evlenmek memnun ederse Ümmü Eymen'le evlensin buyurdu. Bu söz üzerine sahabenin gençlerinden olan Zeyd İbni Haris Ümmü Eymen'le evlendi. Ümmü Eymen'in ondan Usame isimli bir oğlu oldu.

Müeymen Hazreti Peygamber'e gelip beni götür dedi. Resulullah seni deve yavrusunun üzerinde götürürüm dedi. Müeymen ya Resulallah o beni taşıyamaz. Benim istediğim bu değil dedi. Peygamber ona seni ancak deve yavrusunun üzerinde götürürüm diye cevap verdi. Resulullah ona şaka yapıyordu. Resulullah şaka yaptığında gerçekten başkasını söylemezdi. Bütün develer bir bakıma deve yavrusuydu. Resulullah kızı Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verince, Hazreti Ali'ye kendisi gelinceye kadar Hazreti Fatıma'nın yanına girmemesini emretti. Yahudiler erkeğin ailesinin yanına girmesini geciktirirlerdi. Resulullah gelip kapıda durdu. İzin istedikten sonra kardeşim günah işledi mi dedi. Müeymen anam babam sana feda olsun. Senin kardeşin kim diye sordu. Peygamber Ali İbni Ebi Talip dedi. Müeymen ona kızını verdiğin halde o nasıl kardeşin oluyor dedi. Resulullah evet öyle Müeymen dedi. Resulullah daha Mekke'deyken muhacirleri birbiriyle kardeş yapmıştı. Ali İbni Ebi Talip'le de kendisini kardeş yapmıştı. Medine'de mescidini ve odalarını inşa edince muhacirlerle Ensar'ı kardeş yapmıştı. Yine kendisiyle Hazreti Ali'yi kardeş yapmıştı. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kap içinde su getirdi. O kabın içinde ellerini yıkadıktan sonra Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali gelip önüne oturdu. Bu sudan göğsüne ve sırtına serpti. Sonra Hazreti Fatıma'yı çağırdı. Fatıma elbisesi içinde tökezliye tökezliye başörtüsüz olarak geldi. Resulullah ona da bu sudan serpti. Sonra Hazreti Ali'ye vallahi seni ailemin en hayırlısıyla evlendirmeye çalıştım dedi. Müeymen anlatır. Fatıma'nın çeyizini ben hazırlamıştım. Ona çeyiz olarak verilenlerin arasında içi lif dolu deri bir yastık ve evine serilen bir sergi vardı. Resulullah vefat edince Müeymen ağladı. Ona seni ağlatan nedir denildi. Müeymen vallahi Resulullah'ın öleceğini biliyordum. Ancak ben gökten gelen vahyin kesilmesine ağlıyorum dedi.

Halk Ebu Bekir'e Resulullah'ın halifesi olarak beyat edince Ömer İbnül Hattab'a "Gel Resulullah'ın yaptığı gibi Ümmü Eymen'i ziyarete gidelim" dedi. Yanına girdiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Onlar sordular, "Ağlıyor musun? Allah'ın katında olanlar Resulü için daha hayırlıdır." Ümmü Eymen şöyle cevap verdi, "Semadan gelen vahyin kesilmesine ağlıyorum." Ağlaması onları da hislendirdi ve onunla birlikte onlar da ağlamaya başladılar. Ümmü Eymen Resul-i Ekrem'e nebilik gelmesinden sonra ona ilk inananlardan oldu. Peygamberin doğumundan sonra onu kundağa sararken gördüklerini şöyle anlatır. "Tam bu sırada sırtında bir mühür gördüm. Kürek kemiklerinin arasında ve iri bir ben büyüklüğünde olan bu mühürde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıyordu. O gece Amine'nin evinde gördüklerim dünyaya ait işler değildi." Ümmü Eymen, Resulullah'ın bir ömrüne tanıklık etmekle birlikte Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halifelik zamanını da görmüştü. Ümmü Eymen, müminlerin emiri Osman İbni Affan'ın halifeliğinin ilk günlerinde vefat etti. Programımıza burada noktayı koyarken sahabe ve tabiinin hayatlarını sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak üzere efendim, hoşça kalınız.

0: Olmuş bitmiştir. İstikbal de gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke, zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde, saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar, kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasını Allah'a inanmaya daveti.
1: Kitapta bildirdiğimiz İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selametle kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık.
0: Bir haberimiz var.

0: öyledir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 23.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Onların helaki korkunç bir sesten başka olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler. Vay göreceği azaptan dolayı şu hüsrana uğrayacak kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi, onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Onların hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, işte ondan yemektedirler. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. Gece de onlar için bir ibret ve kudretimize bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişlerdir. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihveri etrafında muntazam olarak cereyan etmekte, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki her aylık devrinin sonunda o kurumuş eski hurma salkımının eğri çöpüne döner, son ve ilk hilal şeklini alır. Ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Onların doğup çoğalarak nesillerini de Nuh'a ait o dop dolu gemide taşımamız onlar için bir ibret, delildir. Yine onlar için bunun gibi bineceklerin nice şeyler yarattık. Eğer dilesek onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlardı. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının, belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar, inananlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz dediler. Hadi eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman derler. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk sura üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Nihayet dirilmek için ikinci defa sura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine koşup giderler. Derler ki, vay başımıza gelene, uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? Demek ki bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş. İsrafil tarafından sura üfürülüş, yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ey günahkarlar! Bugün bir tarafa ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte doğru yol budur diye bildirip emretmedim mi? Andolsun ki o şeytan sizden birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre, inkara saptığınızdan dolayı bugün girin oraya denilecek. O gün onların ağızlarını kapatır, mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer dilesek inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi. Artık yolu nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. Yine dilesek onların yüzlerini isyankar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçekleşmiş olsun diyedir. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler. Oysa o putların onlara yardıma gücü yetmez. Aksine kendileri onların bakımı ve koruması için hazır askerleri durumundadır. Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. O kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek dedi. Resulüm de ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 182 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Melekler, cin, ahiret gibi konulardan bahseder. geçmiş peygamberlerin hallerini anlatır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbadet ve itaat için saflar haline gelen, haykırıp şeytanları vahye musallat olmaktan uzaklaştıran, insanları günahtan hayra yönelten, bulutları sevk eden, zikri, Kur'an'ı okuyan meleklere and olsun ki, şüphesiz sizin ilahınız elbette bir tek ilahtır. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir. Şüphesiz biz, size en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik ve onu azıp itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, o şeytanlar, meleği alayı, üstün melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Ancak kim o meleklerden bir parça söz kaparsa, hemen onu yakıp delen parlak bir alev takip eder. Şimdi o inkar edenlere sor bakalım. Yaratılış, yaratma bakımından kendileri mi daha zorlu ya da kuvvetli, yoksa bizim o bütün yarattıklarımız mı? Hakikat, biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Ahirette diriltmekse bundan daha kolaydır. Resulüm, doğrusu sen onların Allah'ın kudretini inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar da seni alaya alıyorlar. Kendilerine öğüt verilse öğüt tutmazlar. Bir mucize gördükleri zaman alaya alırlar ve bu apaçık bir sihirden başkası değildir derler. Biz sahiden ölüp de bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Evvelki atalarımız da mı diriltilecek derler. De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak. İşte o diriliş anı ancak korkunç bir ses, ikinci sura üfürüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklar. Ve eyvah bize, bu hesap ve ayrışma günüdür derler. Evet, bu yalan saymış olduğunuz iyiyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek. Allah meleklerine buyurur ki, toplayın zalimleri, onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka putlaştırıp tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna dizin. Tutuklayın onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu da şimdi azaba karşı yardımlaşmıyorsunuz denir. Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar, boyun eğmişlerdir. Onlar birbirlerine dönüp itham ederek soru yöneltiyorlar. Dünyada İslam'a uymayan işlerde kendilerine uyan kimseler, o uydukları ve yolunu takip ettiklerine, doğrusu siz bize sağdan güya doğru görünüşlü gelir, bizi yanıltırdınız derler. Kendilerine uyulanlar da derler ki, hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, baskımız da yoktu. Zaten siz sapık ve azgın bir toplumdunuz. Ama artık Rabbimizin sözü, azabı üzerimize hak oldu. Artık şüphesiz biz azabı tadacağız. Evet, biz de sizi yoldan çıkardık, azdırdık. Çünkü biz zaten yoldan çıkan azgın kimselerdik. Fakat sizi zorlamadık. Şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Muhakkak biz günahkarlara işte böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. Peygambere karşı, biz mecnun bir şair için ilahlarımızı terk mi edecekmişiz derlerdi. Hayır, o bir mecnun ve şair değildir. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. Doğrusu siz o acıklı azabı elbette tadacaksınız. Esasen yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız. Ancak Allah'ın ona gönülden bağlı olan ihlaslı kulları bu azabın dışındadır. İşte bunlar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde, birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. Onu içmelerinden kaynaklanan hiçbir sersemletme, baş ağrısı ve sıkıntı yoktur. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş iri, güzel, ceylan gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar gizlenmiş, el değmemiş deve kuşu yumurtası gibidirler. Cennetlikler birbirlerine dönüp hallerini sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, evet, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana, gerçekten sen de mi dirilmeyi kat'i tasdik edenlerdensin? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip hesaba çekilecekmişiz? Derdi. Sonra yanındakilere, siz onun halini bilir misiniz? Dedi. Derken baktı da onu çılgın ateşin ortasında gördü. Ona dedi ki, Allah'a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecektin. Eğer Rabbimin hidayet edici nimeti olmasaydı, hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum. Dedikten sonra yanındakilere, biz artık ilk ölümden başka ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi? Diyecek. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar artık bunun gibi başarılar için çalışsın. Böyle bir nimete konma, ağırlanma mı daha hayırlı, yoksa cehennemliklerin zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir imtihan ve ahirette bir azap şekli yaptık. Çünkü onlar ateşin içinde ağaç mı olur derlerdi. Şüphesiz o zakkum, çılgın ateşin dibinden çıkan, acı, dili damağa yapıştıran kötü kokulu bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibi kötüdür. İşte onlar bundan zorla yiyecekler ve karınlarını bununla tıka basa dolduracaklardır. Sonra bunun üzerine onlara kaynar su karışımı bir içecek vardır. İçtikten sonra dönecekleri yer elbet yine cehennemdir. Çünkü onlar babalarını dünyada sapmış kimseler halinde buldular. Kendileri de onların sapık izlerinden koşturdular. Onlardan önce eski milletlerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı. Andolsun ki biz onların içinden uyarıcı peygamberler gönderdik. İşte bak, uyarılıp da yola gelmeyen, atalarının izinde gidip kulak kulluk edenlerin sonu nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı, gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler, insanlar içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Sonra iman etmeyen diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun, Nuh'un taraftarlarından biriydi. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım, dedi. Salgın, vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp, hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? Deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler. Neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz, dedi. Halbuki sizi de bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı? Deyince onlar kızdılar. Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın, dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları çok aşağı duruma düşürdük. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Üstelik onlara yardım ettik de üstün gelen kendileri oldular. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap, Tevrat'ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun.''

kullanmayacak mısınız? Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O, sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine, hatta daha da fazla kimselere, Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Resulüm, şimdi sor o Mekkeli müşriklere. Kız evlatlar Rabbinin de, oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit midirler ki melekler dişi diyorlar? Haberin olsun ki hakikaten onlar uydurmalarından dolayı Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. Yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de tuttular, onunla Allah ile cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Halbuki o cinler insanlar gibi kendilerinin de hesap için getirileceklerini elbette bilirler. Allah onların takıp yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı olan ihlaslı kulları onlardan hariçtir. Ey inkar edenler! Siz ve taptıklarınız ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. Siz ancak cehenneme girecek olan kimseyi azdırırsınız. Cebrail'e şöyle söyletildi: biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Şüphesiz Allah'ın huzurunda o sıra sıra dizilenler biziz. Onu tesbih ve tenzih edenler de elbette biziz. Gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı: eğer gerçekten yanımızda evvelkilere inenden bir kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Şimdi ise Kur'an gelince onu inkar ettiler. Kabul etmeyip dışladılar. Artık ileride başlarına neler geleceğini bilecekler. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim şu sözümüz geçmiştir: hakikaten kendilerine yardım edilecek ve muzaffer olacaklardır. Muhakkak bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Onun için bir süre onlardan yüz çevir, onları önemseme. Gözetle onların başına ne geleceğini, kendileri de yakında görecekler. Şimdi çarçabuk azabımızı mı istiyorlar? Fakat o azap onların bölgesine inince, o önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlara gelecek azabı, onlar da görecekler. Şan ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Saat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Saat harfinden dolayı bu adı almıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sad, o şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık, düşmanlık içindedirler. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. O ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler toplantıda, hadi birleşip yürüyün ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur, diyerek kalkıp gitmişlerdi. Biz bu tevhid inancını diğer dinde işitmedik. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. O Kur'an artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi, dediler. Hayır, onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler. Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, ordu ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar, o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Onlardan her biri peygamberleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. Onlar da vakti geldiğinde bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. Onlar alay ederek, "Ey Rabbimiz, hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver," derler. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davud ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişti. Korkma, dediler. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Hak'tan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri, şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver, dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki, andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davud bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de

Hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi, rükû ederek secdeye kapandı ve tevbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Bunlar rastgele olmuş şeyler değildir. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenlere, yeryüzünde emirlerimize karşı bozgunculuk edenlere olduğu gibi mi muamele ederiz? Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de şiddetli hastalığı sırasında onu tahtının üstüne bir ceset gibi bıraktık. Bir müddet sonra o yine bize bağlılığı sayesinde eski sağlığına döndü. Dedi ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman! Bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut verme. Hesabı, sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir miskini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eline bir o kadar demet sap al, bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. İşte bu anlatılanlar
bir hatırlatma ve öğüttür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki, o da kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleridir. Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşta dilberler vardır. İşte budur hesap günü için size vaat edilenler. Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. Bu böyledir. Sapık ve azgınlara da elbet dönüp varacakları kötü bir yer vardır. Cehennem. Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır. Artık tatsınlar onu. Bu kaynar su ve irindir. Ona benzer çifter çifter başkaları da vardır. Cehennemlik liderlere, işte dünyada size uyup da peşinizden gelen ve şimdi sizinle beraber cehenneme girecek olan bir güruh denilecek. Onlar da, şimdi onlara merhaba yok, çünkü onlar ateşe gireceklerdir diyecekler. Kendilerine uyanlar da, hayır, asıl ateşe girecek sizsiniz ve size merhaba yok. Bize batılı, İslam dışı yolu hak diye gösterdiniz. Böylece bunu bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu, bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse, kim sebep olduysa ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek, bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları burada görmüyoruz derler. Biz onları hor görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? İşte bu, yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar, melekler kendi aralarında Adem'in hakkında tartışırlarken, benim Meleği Âlâ, o yüksek melekler topluluğu ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için bu bilgi bana vahyediliyor. Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun biçimini düzeltip içerisine de hayat veren ruhumdan üflediğim zaman hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Rabbin buyurdu, ey iblis, iki elimle, yani kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah buyurdu, hemen defol, çık oradan, cennetten. Sen artık taşlanmış, rahmetimden kovulmuş birisin. Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah buyurdu, hadi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. İblis dedi, senin yüceliğine andolsun ki ihlaslı, sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç o insanların hepsini mutlaka azdıracağım. Allah buyurdu ki, işte bu son ifade doğru. Yine de doğruyu ancak ben söylerim. Andolsun ki cehennemi senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm,
de ki, bunları tebliğ

diye karşı ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Zümer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 53 ila 59. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olup adını da buradan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başkasını veli, dost edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a mertebece yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz Allah onlarla müminler arasında bu şekilde ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah yalancı olan, içten içe sevdikleri putlarını ve putlaştırdıklarını gündemde tutarak nankör olan o kimseleri doğru yola iletmez. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir, bundan münezzehtir. O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak olarak ve hikmetle yarattı. O, geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar, her birini uzatıp kısaltır. Güneşi ve ayı emri altına aldı ve insanların faydasına verdi. Her biri muayyen bir vakit için yörünge ve mihverinde cereyan etmektedir. İyi bilin ki o mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan, onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan 8 çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde nutfeden başlayarak bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak bunları yapan Allah Rabbinizdir, başkası değil. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl O'na iman ve itaatten çevriliyor, başka Rabler ediniyor, onlara kulluk ediyorsunuz? Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yürekten yönelerek ona dua eder. Sonra Allah ona katından bir nimet verdiği, kurtulup rahata erdiği zaman evvelce ona yalvarmış olduğunu ve asıl kurtaranı unutur da onun yolundan sapmak ve saptırmak için bizi falancalar kurtardı diyerek Allah'a bir takım eşler koşar. Resulüm de ki, sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin. Yoksa o sadece sıkıntıdayken dua eden kimse, hiç ahiretin dehşetinden korkan ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip ayakta durarak taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. De ki, Allah şöyle buyuruyor:
Ey iman eden kullarım! Rabbinizin emrine uygun yaşayıp azabından sakının. Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, ben dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona kulluk etmemle emredildim. Ve yine Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a halis kılarak, ihlaslı olarak yalnız ona kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize bağlanıp kulluk edin. Yine de ki, asıl böyle yaparak aldananlar, ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın, aldanmanın ta kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benim emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Üzerine azap kelimesi hükmü hak olan kesinleşmiş kimseyi, o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık onlar için cennette alt tarafından ırmaklar akan üst üste yapılmış köşkler var. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Allah kimin göğsünü niyet ve isteğinden dolayı kabiliyet ve duygularını İslam'a açmışsa, o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri Allah'ı anmaya, onun hükümlerini kabullenmeye karşı katılaşmış, böylece insani fıtratını kaybetmiş, dünyalıklara ve nefsine tapmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte, hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli müjde ve tehdit, rahmet ve azap, cennet ve cehennem gibi bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir. Sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kıyamet günü o kötü azaptan elleri boyunlarına bağlı olduğu için kendisini yüzüyle koruyan kimsenin hali nicedir. Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. Allah böylece onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür.

0: Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Onu hiçbir eğriliği olmayan, pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye. Allah, birçok ilaha kulluk edenle bir tek Allah'a kulluk eden hakkında kendisine emir vermede çekişen ortak efendilerin sahip olduğu hizmetkar bir adamla yalnız bir tek kişiye boyun eğmiş bir adamı misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler. Resulüm, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra ey insanlar, şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 23'ü dinlediniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23'ü dinlediniz.
1: Aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım. İnsanları memnun etmeye çalışalım. Gönül almaya çalışalım. Gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü. Gönül yıkmayalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Birilerini sevindirin. Hasta ziyaret edin, güzel sözler söyleyin. Kabir ziyaret edin, geçmişlerinizin efendim kabirlerini onlara dualar edin. Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın. Görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını. Efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Bir Muharrem 1448 geliyor.
0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Akra. Akra. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hayatı kontrol etmeye çalışmak demek, mekanik bir yaşam demektir ki insanın fıtratına terstir. İnsan mekanik değildir, insan daha çok dinamiktir. Her şey değişip dönüşürken benim kendimi bir şeye mahkum etmem zordur. Hani denir ki, evet biz bir plan yapmamız gerekiyor. Fakat bu planın da içeriği de herkese göre değişir. Burada nedir plan, neden yaparız? Bir, büyüyoruz. İki, yani bir geçmişimizi, bir ardiyemizi temizleyip ondan sonra yeni yılda ya da yeni önümüzdeki zamanlarda ne kadar kirletmemeliyim belki? Geçmişte yapmış olduğum düzensizlikleri nasıl da ayarlayabilirim? Biz de eğer neler yapmamız gerektiğini önce bilip, niçin yapmamız gerektiğini bilip, onları da yaptığımız zaman hayat tıkır tıkır işler. O yüzden hani bu dönüm noktasına geldiğimiz zaman, işte hicri yıl başına önümüzde bir yıl var değil mi? Bu yıl çerçevesinde ben önce bir oturup bir muhasebe yapmam gerekiyor. Öncelikle bakın, rasyonel olarak düşünüyorsunuz. Yani insan zaten istese de istemese de, hani insanın mutlaka olmak istediği bir şey, yönelişi vardır zaten. Genel çerçevesi var hayatın. Nedir bu genel çerçeve? Ya bizim kültürümüz, dinimiz, ondan sonra ve yaşamış olduğumuz ülke. Bu ülke çerçevesi neler yapabilirim diye zaten düşünmüşüzdür. Ve o istikamete gidiyoruzdur zaten. Yani yeni yıl planı, bunu hani nasıl güzelleştirebilirim, nasıl geliştirebilirim, her şey gelişirken, değişirken ben de bu değişime, yani kendimle uyumlu bir şekilde, çevremle uyumlu bir şekilde nasıl uyum sağlayabilirim üzerinde aslında biraz da muhasebe yapmak. Hepimiz zaten ister istemez ki düşünceler hani davranışa dönüşür diye. Hayat amacımızı öncelikle bir hedef, yani şimdi siz bir yıl bugün arabaya bindiğiniz zaman, navigasyon açtığınız zaman size diyor ki nereye gidiyorsun diye soruyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Sonra nasıl gitmek istiyorsun diye soruyor. Paralı mı gitmek istiyorsun, parasız mı gitmek istiyorsun? Yani soruyor bunlar değil mi? Aynı zamanda biz de bir yere gidiyoruz zaten. Nereye gittiğimizi bilmeden nasıl yola çıkabiliriz? Öncelikle nereye gittiğimizi hani belirleyip ve daha sonra da hangi vasıtayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Daha sonra uçakla gidiyorsak bu sefer nasıl, uçağa nasıl gideceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz? Daha sonra zamanımızı ayarlarken orada neler yapacağız?

0: lazım. Bütün bunları planlamak aslında kişisel plandır. Biz nereye gidiyoruz peki? İnsanlık nereye gidiyor? İki nefes arasındaki meçhul bir yolculuktayız.
1: İki dakika. Az, öz, etkili. Akran.